0: Rabbin.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.

0: Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ اَذَقْنَا

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür.

Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

0: استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
1: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.
0: فَاِلَّا

Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

0: Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.
1: اَفَمْ

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

0: O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.
1: Ulaike lem yekun.

İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahiretihumul ehsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: İnnellezine amenu ve amilussalihati ve ahbetu ila rabbihim ulâ

İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?
0: وَيَا

Ey kavmim, buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

0: أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

0: Onlar, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen bize vaat ettiğin azabı başımıza getir dediler.
1: قَالَ

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
0: اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ
1: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi: kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

0: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
1: Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل

Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

0: وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Nihayet ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.
0: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
1: Nuh Rabbine nida edip, ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin dedi.
0: قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
0: Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

Ey Muhammed, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır. Ve ile

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz."
1: Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani efelâ te'akilûn.
0: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Ve

0: Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.
1: قَالُوا

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.
1: İnne kulu illa'te.

biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.

Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

Eğer yüz çevirirseniz ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.
1: وَاُتْبِ

0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi.

Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.

0: مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.
0: Well.

0: Ey kavmim, işte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.
1: فَلَمْ

0: aziz.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
2: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

0: ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerine inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْ

Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumları hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
0: İbrahim'in hanımı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir, dedi.

0: Mecid.
1: Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır. İhsanı boldur. Felem.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.
1: Yeah.

Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

0: أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur dedi.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ.
1: Melekler dediler ki: "Ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?"

0: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
0: وَاِلَى

0: Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.
1: وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz Allah'ın bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ

0: Medyen halkı, ey şuayt, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.
1: قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا.

0: لكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

gelen rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kızkalesi kesimi 2-3. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
1: iyi gelecek. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale kilit.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
6: Türkiye'nin enerji,
7: Orbus.
0: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün.

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.

0: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pirine, Kaptan Köşkü'ne, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Çarşamba sabahındayız. İnanılmaz bir hızla ilerliyor zaman. Ömür de tabii pekala inanılmaz bir hızla akıp geçiyor. 13 Mayıs 2026'da. Hicri takvimde 26 Zilkade 1447'de canım ülkemin saati 7'ye 5 dakika geçerken çok şükür yeniden sizlerleyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, afiyetli, pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum. İstanbul'da dünle önceki günle kıyaslandığında serince sayılabilecek, gece kısmen yağmurun da hafif de olsa kendisini gösterdiği, derecelerin birkaç derece geriye doğru indiği bir günün sabahındayız. Yani bereketimiz çok. Size de nasip olsun. Sizin de hem hanenizde, hem kazancınızda, hem yaşadığınız yerde, köyde, kentte, kasabada, ülkede, her neredeyseniz bereketiniz çok olsun. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. 0507-977-0101'i hatırlatalım abi diyor. Hatırlatalım tabii. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden birlikte öğrenmek için. Yalnız kentte trafik şimdiden %36 seviyesinde. Saat daha 7'yi 6 dakika geçerken duamızı edelim, yolumuza biz de çıkalım beraber. Ya Rabbi, lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz teşekkürler. O nimetlerin bereketini arttır. Ya Rabbi, bizim çok hatamız var. Çok. Eksiğimiz çok. Gediğimiz çok. Sen hepsini biliyorsun. Kusurlarımızı ne olur sen ört. Bile bile yaptıklarımız var. Onları affınla. Bilmeden yaptıklarımız var. Onları rahmetinle ne olur sil. Ya Rabbi, bizi yoran, bizi paramparça eden, hırpalayan, hasta eden dert, tasa, endişe, korkularımız var. Onları da sana bırakıyoruz. Kırıldığımız yerleri sen onar. Sustuklarımızı sen işit. Ve dualarımızı eğer yarım kaldıysa sen ne olur tamamla. Ya Rabbi, kalplerimize sekinet ver. Ömrümüze bereket ver. Evlerimize huzur ver. Bedenimize afiyet ver. Sofralarımıza helal rızık ver nasip eyle. Ve ya Rabbi, ne olur bizi rahmetinden, merhametinden, vaadinden eksik eyleme. Bizi ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten koru. Hayırlı kapılar varsa önümüzde onların sayısını arttır ve aç. Hayırlı işler, hayırlı insanlar, niyeti güzel insanlar denk getir. Gözümüzde dağ gibi gözüken planlar var, dertler var. Altından nasıl kalkarız dediklerimiz var. Onları pamuk gibi, tüy gibi önümüzden kaldırıver. Sen her şeye kadirsin ve ya Rabbi, ne olur zalimin zulmünü başına çevir. Kendi tarafından bir dert ver. Hesabın görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Her şeyin hayırlısı var. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış oldu ve maalesef sele neden oldu. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar oldu, tehlikeli anlar yaşandı, elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ben bu dünya gözüyle sel afetini yaşayan arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden biriyim. Böyle bir şey olamaz. Hakikaten muazzam bir panik hali, muazzam bir acziyet hali, daha doğrusu var olduğunuz durumu algılama hali size hasıl oluyor. Ve o zaman diyorsun ki ben aslında yokum. Varım da yokum. Güç olarak da kapasite olarak da yokum. Havza'da ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyeleri yükselince Cumhuriyet Meydanı'nda, Çay ve Bahçeli Evler mahallelerinde sel oldu. Çok sayıda ev ve iş yerine su girdi. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü. Önüne ne varsa kattı götürdü. Masalar, sandalyeler, dolaplar, diğer malzemeler hepsi akıntıya kapıldı. Sürücüler zor anlar yaşadı, kazalar meydana geldi ve taşkın suyla beraber metrelerce hepsi sürüklendi. Sonra çalışmalar hızlı bir şekilde başladı diyor Samsun Valisi Orhan Tavlı. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmadığını da dillendiriyor. İşin en güzel tarafı bu. Tüm ekipler sahada, afattır, valiliktir, büyükşehir belediyesidir, devlet su işleri, karayolları, ilçe belediyesi, emniyet, jandarma, her biri bölgede. Gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Can kaybı yok çok şükür. Gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun diyelim. En nihayetinde niyazımız bu olsun. Bunun dışındakilerin hepsi onarılır. Hepsi. Daha büyük afetlerimiz vardı. Evelallah üstesinden geldik imar anlamıyla. Milliyet gazetesiyle

0: başlıyoruz. Ne diyor bakalım gazete? Hormonlu not isyanı. Manşet bu. YKS'de kaderi belirleyen durum. İyi bir üniversite için sınav kadar diploma notu da belirleyici. Bazı okullarda bol keseden dağıtılan notlar adayları zirveye taşırken, yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise öğrencilerin sıralaması on binlerce basamak geriye düşüyor. 150 bine ulaşan farklardan bahsediliyor ve bu durumun öğrencide de sisteme dair de güvensizliğe neden olduğu kaydediliyor. Doçent Yusuf Kızıltaş'ın araştırmasına göre her iki öğretmenden biri verdiği notları şişiriyor. %50. Her iki öğretmenden biri verdiği notları şişiriyor. %63.6'sı bu durumdan kendilerini suçlu hissediyor ama okullar arası rekabet, veli baskısı, öğrenci motivasyonu gibi nedenlerle mecbur kaldıklarını da söylüyor. Tabii okul idarecilerinin baskısını da ayrıca söylemek lazım. Tabii o abiler de nihayetinde özellikle de özel okullarda neyin hangi sistemin başında olduklarını gayet iyi biliyorlar. Çiftçiye kredi müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gerçekleşen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz dedi. Tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansman erişiminin kolaylaştırılacağını söyledi. 2026 rüzgar yılı diyense Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar 2026'nın rüzgar enerjisinde yeni bir atılım yılı olacağını söylüyor. Her yıl 2000 megawattlık yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Bayraktar, bu yılki ihalelerin 1500 megawattlık kısmının rüzgar enerjisine ayrılacağını kaydediyor. Türkiye'de her tür potansiyel var. Güneşiyle, rüzgarıyla, bilakis standart ve konvansiyonel enerji kaynaklarıyla her biri kullanılabilir vaziyette. Lakin dünyaya, gelişmiş dünyayla, emperyal dünyayla baş edebilmek istiyorsak nükleerin de yerini ayrıca konuşmak ve hatta geliştirmek zorundayız. Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı oldu. Maalesef Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira İstanbul'da Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'yı darbeden şüpheli gözaltında pek de normal biri olmadığı ifade ediliyor. Bu arada La Liga'da, İspanya'da Barcelona üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşırken şampiyonluk kutlamalarına Lamine Yamal'ın Filistin bayrağı açması damga vurdu. Futbol dünyasında teknik direktör Guardiola ve Ronaldo ve Salah gibi oyuncular da daha önce Filistin'e desteklerini açıklamıştı. İsrail'in ve Siyon Haçlı İttifakı'nın muazzam baskısına rağmen tebrik ediyorum ben bu ismi geçen oyuncuları. Bir omurga sahibi olabilmek, refleks gösterebilmek her baba yiğidin harcı değil. Tabii. Kaç yaşına gelmiş olurlarsa olsunlar, neyi kazanmış olurlarsa olsunlar, hala bunu göze alabilmek her baba yiğidin harcı değil. Öyle klavyeyle falan ya da uzaktan yayında falan söylemek gibi değil o iş. İsrail'in saldırısı ve gözaltıları sonrasında Sumut da geri adım atmıyor. Aktivistlerden Saif Ebu Kisk, İsrail hakkında yasal süreç başlatacağını duyurdu. Kara konvoyu içinse 30 ülkeden aktivistler şimdi Libya'da toplanıyor.
1: Küresel Sumut filosu aktivistlerinden Seyf Ebu Kişk, İsrail hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu. İsrail tarafından kaçırılıp rehin alınan İspanya ve İsveç vatandaşı Ebu Kişk basın toplantısı düzenledi. 10 gün süren zorla alıkoyma nedeniyle hukuki süreci başlatacağı belirtildi. Filoya yönelik müdahalenin ardından Brezilyalı aktivist Thiago Avila da ülkesine döndü. Avila, Sao Paulo'ya vardığında yaptığı açıklamada bunun bir tahliye değil, ciddi bir ihlalin düzeltilmesi olduğunu söyledi. İsrail tarafından kaçırıldığını vurgulayan Avila, gözaltında her türlü ihlale maruz kaldıklarını anlattı. Yakınlarında tutulan Filistinli mahkumların ise daha ağır koşullarda olduğunun altını çizdi. İnsan hakları örgütleri her iki aktivistin de gözaltı sürecinde psikolojik istismara maruz bırakıldığını duyurdu. Aktivistlerin uzun sorgular, izolasyon ve gözleri bağlı nakillerle yıpratılmak istendiğine dikkat çekildi. Gazze'ye karadan ulaşmayı hedefleyen Sumut kara konvoyu için hazırlıklar hızlandı. 30 ülkeden çok sayıda aktivist Libya'nın Zaviye kentinde toplanmaya başladı. Türkiye'den de çok sayıda aktivist bölgeye ulaştı. Doktor, hemşire, gazeteci, akademisyen ve farklı meslek gruplarından yaklaşık 300 aktivistin konvoy için bekletildiği öğrenildi. Hazırlıklar tamamlandığında konvoyun Libya ve Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşması hedefleniyor.
0: Devam edelim. Sinekleri çeken kokumuz artık yavaş yavaş ısınan havayla beraber en azından büyük kısmıyla Türkiye'de, Türkiye coğrafyasında yılda ortalama 760 bin insanın ölümüne neden olan sivrisinekleri daha sık görmeye başlayacağız anlamına geliyor. Yaz yaklaşırken yine endişeler arttı. Uzmanlar vücudumuzun yaydığı kokunun nefesimizden çıkan karbondioksitle birleşmesi sivrisinekleri çeker. Bu böcekler bazılarımızın kokusunu çok daha fazla sever diyor. Furkan sen o grupta mısın? Sevilen gruptasın yani. Biz de öyle maalesef. Herkesi dolaşır. Nihayetinde istasyon olarak aktarımı bizde yapar. Neyse devam edelim. Burcu Köksal'a tehdit yanıtı verdi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın beni tehdit ediyor sözlerine grup toplantısında yanıt verdi. Burcu Köksal'a 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer dediğini söyleyen Özgür Özel eliyle kürsüye vurdu ve bu tehditse daniskasını ediyorum diye de ekledi. Eğer bu tehditse daniskasını yapıyorum bu tehdidin diye ekledi elini de kürsüye vurarak. Bu arada Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla alakalı tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında dün ek ifade verdi. Yalım'ın ifadelerde adı geçen CHP'nin önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan da dün gözaltına alındı. Zincir uzadıkça halkalar koptukça daha çok ismi konuşacağız gibi gözüküyor çünkü öyle basit bir istismardan yahut herhangi bir ihale usulsüzlüğünden falan bahsetmiyoruz. O da anormal de. O da zaten çok anormal de. Yani bugün geldiğimiz noktada onlar ikinci plana düşmüş vaziyette. Sabah gazetesinde neler var? Alerjim var dedi ama kimse dinlemedi. Gamze Yıldız grip şikayetiyle gitti tıp merkezine, serum takıldı ve maalesef ardından yaşamını yitirdi. 28 yaşındaydı. İstanbul'da Ümraniye'deki özel tıp merkezine gitti. İddiaya göre ilaçlara alerjim var dediği halde 6 ilaç karıştırıldı, serum verildi, fenalaştı ve maalesef aramızdan ayrıldı. Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tıp merkezinde tehdit edildiklerini öne sürüyor. Yıldız ailesi bilgi almak için gitmişlerdi üstelik ama tehditle karşı karşıya kaldıklarını da söylüyor. Devlet bununla yakından ilgilenir. Yeter ki bu konunun üzerine bila istisna adam gibi eğilsin ve işin sorunlarını bulsun. Evelallah bulur. Mazlumların Türkiye'ye ihtiyacı var diyen isim İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan. Egemen güçlerin dünyayı götürmek istediği yerin karanlık Filistin'de, İran'da olanları görüyoruz. Biz sahip çıkar üzerimize düşeni yaparsak eğer Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika nefes alacak ifadesi Sabah'ta var. Körfez'in Türk silahlarına büyük ilgi gösterdiğini siz de takip ediyorsunuz. Nereden nereye denen benzetme işte bu. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği savunma sanayi ürünleri için Körfez ülkeleri sıraya girdi. Middle East A sitesinde Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan hava savunma sistemleri için dev anlaşmalara imza attığı ifadelerine yer veriliyor değerli dinleyiciler. Akşam gazetesinde neler var? Dünya Kupası'na Türk gidecek. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası öncesinde Türkiye vatandaşı olacağını, Türk vatandaşı olacağını söyledi. Vincenzo Montella pasaportuyla, adıyla şüphesiz oralarda Türk hüviyetiyle yer alacak deniyor. Daha evvel de benzer görüntüler olmuştu. Başka futbol isimleri ya da sporcu kimlikleri için bunlar mevcuttu. Pislikler yalanla örtülmez. Başkan Erdoğan CHP'nin ortaya saçılan pislikleri yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi ve şak kurnazlığını bırakın yanlışlarınızla yüzleşin dedi. Dün Afyonkarahisar Belediye Başkanı ki CHP'den istifa etti biliyorsunuz Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı. Burcu Hanım, Burcu Köksal artık ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi.
2: Aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Aramıza hoş geldiniz dedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozeti taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hakaretleri vardı.
2: Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
1: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika'da Türk esnafını ziyaret etmesi CHP yönetimini rahatsız etmişti. Erdoğan vatandaş ayrımı yapan CHP'lilere sert çıktı.
2: Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Asıl hicap duyulması gereken 5 dakikacık bir görüşme için Batı başkentlerinde nöbet tutanların kendi insanımıza sırtını dönmesidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yeni katılımları da duyurdu. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya başarılar diledi.
2: Arkadaşlarımızla el ele verecek tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
1: Erdoğan konuşmasının ardından Köksal ve Topçu'nun rozetlerini taktı.
3: Hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
1: Erdoğan il başkanları öncesi Beştepe'de çiftçilerle buluştu. Yeni finansman müjdesini duyurdu.
2: 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
0: Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan Divina 2 haftada 5000 turistle 3. kez Marmaris'e geldi. Gemi 97 bin nüfuslu ilçeye Kasım ayına kadar 125 bin turist getirecek. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin her yeri birbirinden aladır. Turizm açısından tarihi misyonu, bakış açısı, insanı, tabiatı, bize rağmen coğrafyası, tabii bize rağmen diyorum çünkü son derece umursamaz davrandığımız noktalar da var. Mutfak kültürü, insan ilişkileri bambaşkadır. Haklılar Türkiye'ye gelmekte. Bir şey de daha haklılar, paraları para. Yani bizimle kıyasladığınızda değer anlamıyla söylüyorum, paraları para. Avronun 53-33, doların 45-41 seviyesinde olduğu hatırlanınca bu yorum yapılabilir. Efendim, çekirdek aile bile küçüldü. TÜİK'in verilerine göre 2008'de 4 kişi olan ortalama hane büyüklüğü 3.8'e geriledi. Yani çekirdek aileden bir çekirdek gitti. 3 kişi, anne, baba ve çocuk, tek çocuk. Tek kişilik haneler %20.5'a fırladı sevgili dinleyiciler. Tek başına %20.5 seviyesinde yaşayanlarımız var. Yeni Şafak gazetesinde neler var? İki adam Aksa tufanına, 300 Filistinli ipin ucuna, ilk adam Aksa tufanına. Gazze'de 2.5 yıldır soykırım yapan İsrail, Filistinli tutuklara idam cezasını öngören yasa kapsamında ilk somut adımı attı. Parlamentoda 7 Ekim 2023'te Aksa tufanı operasyonuna karşı yaklaşık 300 Filistinlinin idamı onaylandı. Bundan böyle Aksa tufanına herhangi bir yolla destek olduğu iddia edilen biri askeri mahkemede idamla yargılanacak. İsrail'de ve idam edilecek maalesef. Gören yok. Üzerine konuşan yok. İnsan hakları aktivistleri falan yok. Türkiye'dekiler de yok. Dünyanın dört bir yanında da var olanlar, ateşli, cenelli gözükenler bu alanda yoklar. Kulaklarının üzerine yatmayı tercih ediyorlar. Sümen altı yapmayı tercih ediyorlar. Sallanabilirim diye. Bütün olay o. Sallanabilirim. Bak adam sallana sallana Pekin'e gitti. İran'ın anlaşma taleplerine verdiği cevabı beğenmeyen Amerika Başkanı Trump, Çin ziyareti öncesinde tehditlerini arttırdı. Trump sürecin kontrolünün kendilerinde olduğunu savundu. İran'la bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler dedi. Tahran hakkımızdan vazgeçmeyiz cevabı verdi. Hürmüz'de ise trafiğin hızlandığı görülüyor değerli dinleyiciler. Sıcak günler, sıcak gelişmeler de maalesef bizi bekliyor. Trump, İran'ın anlaşma teklifini reddettiğini doğruladı. Hakaretler savurdu. Kontrol çıktı çünkü artık Trump'tan. Hoş, onun otokontrolünde sorun var ama Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. İran'dan hodri meydan mesajı gelirken İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri de bir yandan sürüyor.
1: Ateşkes pamuk ipliğine bağlı dedi. İran'ın teklifini çöp olarak niteledi. Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları savaş endişelerini yeniden artırdı.
4: Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim.
1: Amerikan Başkanı Beyaz Saray'da habercilerin sorularını yanıtladı. İran'la ateşkes süreci için bize gönderdikleri anlaşma metni berbattı dedi. Tahran yönetimine hakaretler savurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların yeniden başlayabileceği sinyalini verdi.
4: İran'ın teklifi aptalca ve kimse bunu kabul etmez. Tamamını okumadım bile. Zaman kaybıydı.
1: İran'dan cevap gecikmedi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, haklarımızı kabul etmekten başka çareleri yok diyerek tüm seçeneklere hazır olduklarının altını çizdi. İsrail'in Lübnan'da ateşkes ihlalleri de sürdü. Birleşmiş Milletler 3 günde en az 87 sivilin daha bombardıman nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'nin savaşın yeniden alevlenmemesi için diplomatik çabaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından konuştu. Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini söyledi. Bölgedeki güvenlik sorununun kaynağı olarak İsrail'in yayılmacı politikalarını gösterdi.
5: Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor.
0: Borsa İstanbul Avrupa lideri, Amerika ile İsrail ve İran savaşı emtia ve altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarken Borsa İstanbul ise yatırımcısına yılbaşından bu yana istikrarlı bir biçimde kazandırmaya devam ediyor. Fakat dün 354 puanını birden kaybetti Borsa İstanbul Yüz Endeksi ve 15.000'in altına geriledi yeniden. 14.779,93 ile tamamladı. Bununla iktifa olsun, bununla yeterli olunsun. Sebat edilsin, daha da aşağılara inmesin niyetindeyiz efendim. Yeni Akit gazetesinde neler var? Numan Kurtulmuş'a Terörsüz Türkiye ödülü, Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla İstanbul Üniversitesi tarafından onur ödülü takdim edildi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a. Çakma komiseri muhakkak televizyon filmlerinden tanırsınız. 52 STK'yı kapının önüne koydu. Şimdi biliyorsunuz Etimesgut, Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP'li belediye başkanı, yerli ve milli sivil toplum kuruluşlarına düşmanca davranıyor. ADD'ye, Atatürk'lü Düşünce Derneği'ne ücretsiz yer sağlayan Beşikçioğlu'nun yerli ve milli 52 derneği kapının önüne koyması dikkatlerden kaçmadı. Şimdi gelelim Etimesgut'tan İstanbul'a. CHP kadroları belediyeyi iflasın eşiğine getirmiş durumda. Belediyenin kaynakları talan edildi. Kadim kentin iştiraklerinin de adım adım iflasa sürüklendiği dile getiriliyor sevgili dinleyiciler. 2025 belediye raporuna göre Beltur'dan İsfalt'a, Metro İstanbul'dan Halk Ekmeği'ye kadar tam 9 iştirak şirketi zarar açıkladı belediyenin. 2018 yılındaki toplamda 130,5 milyon lira kar elde eden 2018'de Beltur, 2025 yılı itibariyle 165 milyon lira zarar açıkladı. İsfalt 2025 yılında 2 milyar 79 milyon 488 bin 249 lira, İstgüven AŞ 1 milyar 814 milyon 803 bin 634 lira, Metro İstanbul AŞ'nin ise 952 milyon 990 bin 898 lira zarar açıkladığı ifade ediliyor. Değerli dinleyiciler, sanki ağız birliği edilmişçesine hadi zarar edelim denmiş ve belediye şirketlerinin İstgüven, Medya AŞ, Halk Ekmek, Beltur, İstelkom, İsyön, İspak ve Metro İstanbul'un karnesi ortaya çıkartılmış, dökülmüş gazetede, haberiniz olsun. Hürriyet'te neler var? Bakalım ona da. New York'taki futbol aşkı. Dünya Kupası öncesinde New York'ta bazı sokaklar trafiğe kapatıldı ve çocuklar için futbol sahasına dönüştürülüyor. O meşhur yoğurt firmasının sahibi Hamdi Ulukaya'da New York Belediye Başkanı Mamdani ile bir etkinliğe katıldı. Ulukaya etkinlikte sponsoru olduğu Fenerbahçe'nin Chobani logolu formasını giydi ve Başkan Mamdani ile birlikte de top oynadı değerli dinleyiciler. İkisi de gayet mutlu gözüküyor ve umutlu gözüküyor. Devam edelim. Canım Türk yoğurdu biliyorsunuz o markayla Amerika Birleşik Devletleri'nde satılıyor. Çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi haberi Hürriyet'te ilk sayfada var. Kraliçe Finans Merkezi'nde kiminle görüşmüş tahmini zor değil. Kraliçeyi, Matilde'yi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la görüştü ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da kendisine eşlik etti. Tecavüzü yazdı. Dünyayı sarstı, ülkemde bu suça ortaktır diyen Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof, 14 mağdurla görüştüğü İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkence ve tecavüzleri yazdı. Filistinlilerin ifadelerini aktaran gazeteci Kristof, irkiltici ve şoke edici yazısı için bu okunması zor bir makale biliyorum ama umarım okursunuz uyarısı yaptı. Yazıya göre Filistinliler çırılçıplak soyuluyor, coplarla, havuç köpek kullanılarak tecavüz ediliyor, acı çektirmek için erkeklerin uzuvları plastik kelepçeyle sıkıştırılıyor, saatlerce bekletiliyor, çocuklar bile maalesef bu şiddetten paylarına düşenleri alıyor. Filistinlilerin başları klozete sokuluyor, İsrail'in gözaltına aldığı 12-17 yaş arasındaki çocukların yarısından fazlası cinsel şiddete tanık olduklarını söylüyor. Filistinlilere cinsel işkence İsrail'in bilinçli uyguladığı devlet politikası. Filistinliler, İsrail makamlarının ölüm tehdidi, utanma duygusu ya da toplumsal baskı görme endişesiyle susuyor ya da susmak zorunda bırakılıyor. Eğer hayatta kalabilirlerse. İsrail varsa dünyada huzur ihtimali yoktur. Bu kadar net. Saat 7.30'u işaret ediyor. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Öğrenmenin zamanı. Şöyle bakalım. 0507-977-0101'den okuyacağız mesajı ve şimdi bulduk. Günaydın diyelim, İzmir'e sevgiler gönderelim. Hüseyin Bey bizi İzmir'den takip ediyor. Selam ve sevgiler bizden. İlk mesajı Hüseyin Bey göndermiş. Sizin de mesajlarınız var ki onları da birazdan paylaşacağız. Gitmeyin bir yere, biliyorsunuz kurtlar kapar.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
8: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
10: Reklam.

0: Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Bir reklam.
16: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
17: Reklam.
18: Radyo 7.
19: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
16: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: %53 İstanbul'da kent trafiği şu anda %53 seviyesinde ki saat 7.35. Bakalım o %53'ün ayrıntısı nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde sorun yok ama Avrupa'ya geçişlerde sorun çok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametinin de yine çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bitti demek isterdim ama diyemiyorum. Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme kavşağına kadar. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar da çok yoğun, neredeyse kilitlenmek üzere olan trafiği görüyoruz. Lakin ama ve lakin E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar zaten kilitli vaziyette ve ilerlemiyor kent trafiği. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadar, aynı şekilde O3 üzerinden Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da yoğunluk var ama tanımı şöyle yapalım, yoğun akıcı.
16: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Takvim 13 Mayıs'a işaret ediyor. Zaman su misali akıyor, geçiyor, gidiyor günlerden çarşamba. Bu yayın Türkiye'nin her yerinde dinleniyor. Dünyanın her yerinde de takip ediliyor. Avusturya'da Krems'te bulunuyor. Alaaddin Bey, ona sevgiler gönderelim. Sevgi ve selamlar. Memleketim Havza'da yaşanan sel felaketinden dolayı hemşehrilerime çok geçmiş olsun diyorum. Allah her türlü felaketten hepimizi korusun demiş. Amin. İmtihanlar muhtelif, belli zamanlarda ve büyük imtihanlar yaşıyoruz gerçekten. Ahmet Kabataş'a çok teşekkürler. Bizi Ankara'dan takip ediyor ve sevgiler gönderiyorum demiş. Denizli'de gazeteci arkadaşımız Sedat Kaya var. O da erkenden doğrulup işine gücüne mücadelesine başlar. Ama Radyo 7 frekansından da evvelallah şaşmaz. Dursun Hanım var. Dursun Ataş bizi Giresun'da dinliyor. Efendim size de kolay gelsin. Siz de hayırlı işler, erkenden uyanmışsınız. Adaşım Mehmet Akar bizi dinlemeye devam ediyor. diyor. Sevgiler gönderelim. Ramazan Bey, Ramazan Kaya takip ediyor. Hayırlı yayınlar abi, ben de buradayım demiş. Daima oluruz. Şefika Ölmez dinliyor. Valla Meram Konya'dan mesaj, ilk mesaj benden gelsin demiş ama olsun. Biz şimdi gördük ve sıralamada ilk mesaj değildi maalesef. Yine de teşekkürler. Belçika'da İlvan Hanım var. İlvan Çıplak, ona da günaydın diyelim. Nafiz Cambaz Manisa'dan dinliyor. Sevgiler ve çok teşekkürler. Efendim Türkiye'de maalesef aile anlayışı, algısı değişti. Çekirdek aile bile küçüldü. Yani çekirdek aile deyince anne, baba ve iki evladından müteşekkil aile akla gelir idi. Artık o da değil. Anne ve baba ve bir çocuk ortalamamız var. 4 kişi 2008'de TÜİK'in verilerine göre ortalama hane büyüklüğümüz vardı. Şimdi o 3.08'e geriledi. Tek kişilik hanelerin oranı %20.5. Yani nüfusun 5'te 1'i tek başına yaşıyor. Kadın ya da erkek ya da çocuk tek başına yaşıyor. Tek ebeveynli ailelerin oranı 11.3'e yükseldi. Yani annesiyle ya da babasıyla yaşıyor. Sadece ikisinden biri var. Oranları 11.3. Geniş ailelerde yoksulluk oranı %27.1 olarak kaydedildi. Yaşlı nüfusun her 4 haneden birinde yer aldığı Türkiye'de bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağı olarak hala aileyi görüyor. %69, %70 diyelim, 10 kişiden 7'si en büyük mutluluk kaynağım ailem diyor her şeye rağmen. Doğru tespit. Akraba evlilikleri %3'e geriledi Türkiye'de. Boşanmalardan etkilenen çocukların sayısı ise maalesef gün geçtikçe artıyor. 191 bin kişiyi aşmış durumda sevgili dinleyiciler. 191 bin kişi olan da zaten çocuklar oluyor. Türkiye'de düşen doğum oranları ve aile yapısı İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen bir çalıştayda ele alındı. Türkiye yüzyılında aile temalı öğrenci çalıştayı raporunun tanıtım programında konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin nüfus geleceğine ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.
4: Türkiye'de düşen doğum oranları bir kez daha gündeme geldi. Aile konulu çalıştayda dikkat çeken mesajlar verildi. Nüfusla ilgili çarpıcı uyarılar yapıldı. İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Aile Temalı Çalıştay'ın raporu tanıtıldı. Program Başakşehir'deki külliyede gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin nüfus konusunda kritik bir sürece girdiğini söyledi. Erdoğan, aile yapısının sadece ekonomik teşviklerle korunamayacağını vurguladı.
17: Onun için de bir zihniyet dönüşümü, böyle politika önerileriyle ne kadar kolay çevirebiliriz bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Çünkü dünyanın şu karanlık dönemde ve gittiği daha karanlık belki dönem içerisinde Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu milletin tarihinden getirdiği birikime ihtiyacı var.
4: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz de aile yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aile çadırının orta direği annedir dedi.
18: Çocuklara edebi, terbiyeyi, ahlakı, kültürü aşılayan, kültürel transferi sağlayan babalar değil, annelerdir. Siz gelecek nesillerin saf ve sağlam olmasını istiyorsanız bunun yolu annenin sağlam olmasından geçer.
4: Programda akademisyenler tarafından çalıştay sonuçlarına ilişkin sunumlar yapıldı. Toplantıya bakanlık temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
9: İğne ile kuyu kazmak derdi benim büyüklerim, aile büyüklerim. Evlat yetiştirmenin, dünyaya getirmenin, onu terbiyeli, ahlaklı, kültürlü, edepli, milli manevi donanımları olan bir fert haline getirmek için iğne ile kuyu kazıyorsun. Zor iş yani derlerdi. Haklılar. Sizde de muhtemelen böyle ifadeler vardır. Bir de eğitim hayatları var. Efendim, hormonlu notlar eskiden yoktu, şimdi var maalesef. İyi bir üniversite için sınav kadar diploma notu da belirleyici. Bazı okullarda bol keseden dağıtılan notlar adayları zirveye taşırken, yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise öğrencilerin sıralaması on binlerce basamak birden geriye düşüyor. Tabii bu da açık bir haksızlık. Ortaöğretim başarı puanı diye bir şey var, OBP. Öyle ki 30 ile 60 puan arasında katkı sağlayan diploma notuyla sıralamada 150 bine ulaşan farklar oluşabiliyor. Aynı sınav puanını alan adaylardan biri düşük diploma notu nedeniyle geriye doğru düşebiliyor ve diğeri yüksek okul notuyla daha iyi bir sıralamaya girebiliyor. Selçuk Pehlivanoğlu, bazı okullarda yüksek not almak oldukça kolayken bazı okullarda daha sıkı bir değerlendirme yapılıyor. Bu da öğrencilerin eşit şartlarda yarışmasını zorlaştırıyor, dedi. Eğitim uzmanı Salim Ünsal'sa, okullar arasında nitelik ve puanlama standartlarının olmayışı güvensizlik oluşturuyor. OBP hesaplaması ve katkı oranlarıyla alakalı yeni bir çalışma yapılmalı, ifadesini kullanıyor. Akademisyen doçent doktor Yusuf Kızıltaş'ın araştırmasına göre her iki öğretmenden biri verdiği notları şişiriyor. Bakın, bu çok yüksek bir istatistik. Oransal olarak en azından çok çarpıcı. İki öğretmenden biri verdiği notu şişiriyor. %63.6'sı öğretmenlerin bu durumdan kendilerini suçlu hissediyor. Ama ile başlayan cümlenin kalan kısmı var. Okullar arası rekabet. Tabii okullar arası rekabet. Veli baskısı. Veliler çıldırmış vaziyette, bazı veliler. Sadece not için kavgaya gelen, öğretmenle, idareyle, yönetimle, rehberlik hocasıyla didişen, sesini yükselten, ağzına geleni söyleyen veliler var. Olur şey değil. Öğrenci motivasyonu gibi nedenlerle mecbur kaldıklarını söylüyor o öğretmenler. OBP yerleştirme puanına 30 ile 60 arasında katkı sağlıyor. Yani orta öğretim başarı puanı. 100 diploma puanı olan 60 puan alırken 70 alarak 42 ek puan veriliyor. 50 puan alana ise 30 puanlık bir katkı geliyor. Bir önceki yıl yüksek öğretim programına yerleşen adaysa alması gereken OBP katkısının yarısını ancak alabiliyor. OBP'nin yarısını ancak alabiliyor orta öğretim başarı puanının. Adaletle ilerlememiz gerekiyor. Eğitimde, sağlıkta, ticarette, hukukta, aklınıza hangisi geliyorsa, siyasette, adaletle. Çok kızdı. Gerçekten çok kızdı. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "beni tehdit ediyor" sözlerine grup toplantısında yanıt verdi. Burcu Köksal'a "iki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer" dediğini söyleyen Özgür Özel, eliyle kürsüye vurdu ve "bu tehditse daniskasını ediyorum" dedi.
20: "Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan, daniskasını ediyorum."
21: Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları genel merkeze dayandı. İstifalar peş peşe gelmeye başladı. Yaşananlar CHP lideri Özgür Özel'in sinirlerini iyice gerdi.
20: "Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan, daniskasını ediyorum."
21: Partinin meclis grubunda konuştu Genel Başkan Özgür Özel. AK Parti'ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı tehdit etti.
20: "Ey Burcu Hanım, iki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan, daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım."
21: Öfkesinden kürsüyü yumrukladı.
20: "Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan, daniskasını ediyorum."
21: Özgür Özel partisiyle ilgili rüşvet iddialarını görmezden geldi. Yine Adalet Bakanı Akın Gürley'i hedef aldı.
20: "Cumhuriyet tarihinin değil, Anadolu'da devlet kurduğumuz günden bugüne, kurduğumuz bütün Türk devletlerinin en büyük zimmet, irtikap ve yolsuzluğunun üstünü kapatamazsınız. Eninde sonunda hesabını vereceksin."
9: Orada bir ulan kelimesi mi var, bana mı öyle geldi? Ya da siz duydunuz mu, ben mi zor duyuyorum artık, bilemedim. Bin düşünmeli bir söylemeli. Hele hele siyasi kimlikseniz, temsil hüviyetiniz varsa, adaysanız, alternatif adaysanız ya da partiyseniz, ana muhalefetseniz, bilmiyorum, gerçekten kızmış da olabilirsiniz, kızgın da olabilirsiniz. Metinde de öyle yazıyor olabilir ama biraz aklı selim olmak gerekiyor. Mersin'de Özer Kaptan bizi dinliyor. "Şu anda balık avındayım. Ne olacak bu iş böyle?" diyor. "Her yerde dökülüyor. Yerel idareler berbat vaziyette. Ha bu arada Mersin'de balıklar ürkmüyor ama düşmanların ürktüğünü anlıyorum" diyor, yerli ve milli yatırımlara işaret ederek. Ergin Demirelli bizi Kocaeli'den dinliyor. "Havzaya geçmiş olsun" demiş. Samsun'umuzda meydana gelen selle alakalı olarak geçmiş olsun efendim. Avusturya Gümünden dostumuz Çağrı bizi dinliyor. "Abi, Türkiye'mizin gündemini buradan seninle dinliyoruz, takip ediyoruz" demiş. "Eksik olma, var ol Çağrı kardeşim, her zaman bekliyoruz." Ya bu belediye işi bilmiyor ya da bu iş bilinçli olarak yapılıyor diyor dostumuzdan Erdal Bey, Erdal Koşan. "Ya Vatan Caddesi'nde sabahın çok erken saatinde, trafiğin olduğu dakikalarda, yani işe giderken, hastaneye giderken, okula giderken palmiyelerin budaması yapılıyor. Gidiş geliş iki şerit kapatılmış. İstanbul trafiğinde sabahın en yoğun olduğu pik saatlerde olacak iş mi Allah aşkına bu?" diye soruyor. olacaklar olmuyor. Olmaz kardeşim dediklerimiz öyle bir oluyor ki. Sevgili dinleyiciler, etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alındı tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeni bir ifade daha vermek istedi. İfadesinin alınması amacıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Manisa'da da kritik bir isim gözaltına alındı.
21: Yolsuzluk iddialarıyla açılan dosyada itiraflar operasyona dönüştü. Özkan Yalım'ın işaret ettiği isim Manisa'da yakalandı. Kendisi de yeni itiraflar için ek ifadeye götürüldü. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 2023 kurultayı öncesi Özgür Özel'e toplam 1,2 milyon lira verdiğini iddia etmişti. Paranın 200 bin lirasını poşetle Özel'in Manisa'daki evinin duvarına bıraktığını öne sürmüştü.
0: Kuşadası'ndayım.
21: Kalan 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özel'in yakın arkadaşı Demirhan'a teslim ettiğini söyleyen Yalım'ın bu beyanı sonrası operasyon yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Özkan Yalım, CHP lideri Özgür Özel'e ait VIP aracın 170 bin euroluk dönüşüm bedelinin belediye iştirakince ödendiğini söyledi. 10 futbolcunun ise belediyede işçi gösterilerek maaş aldığını itiraf etti. Ek ifade vermek isteyen Özkan Yalım, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmanın yeni isimlerle genişlemesi bekleniyor.
9: Özgür Bey çok bozdu diyor Salih Tuna. Niye böyle diyor? O bozdu kelimesiyle neyi kastediyor? Paylaşalım. Gün geçmiyor ki birini tehdit etmesin. Son kurbanı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Burcu Hanım diyor ki beni Özgür Özel tehdit etti. Nedenini de açıklıyor. AK Parti'ye geçme ihtimali doğunca 5-6 ay sonra iktidar olacağım ve seni affetmeyeceğim demiş. Bu bir iddia değil. Zira bizzat Özgür Özel, CHP'nin yayın organı bir televizyonda, bir programda matah bir şeymiş gibi zaten buna itiraf etti. Biz şaşırdık mı buna? Hayır. Daha önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e de ya aklını başına alacak ya da biz onun aklını başına getireceğiz demişti Özgür Özel. Bu mafyöz üsluptan hepinizi tek tek not alıyoruz, hesap vereceksiniz dediği bürokratlar da nasibini ziyadesiyle almıştı tabii. Bu kadarla da kalsa iyi. Dönemin İstanbul Başsavcısını, günümüzün Adalet Bakanını, senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin Akın Gürlek, aklını başına topla, darmadağın ederim diyerek de tehdit etmişti. Haliyle eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da dile getirdiği utanç verici yolsuzluk üzerine kükreyip de seni dağıtırım demesini de çok bekledik. Lakin nafile. Dağıtmak yerine dağılmayı tercih etti Özgür Özel. Hem de kamu zararı varsa öderiz diye yolsuzluğunu itiraf edecek kadar. Halbuki seçim başarısının ardından birçok insan onda samimi, içten, dürüst ve mütevazı bir profil görmüştü. Cumhur İttifakı ile alakası olmayan sıkı bir entelektüel dostumuz seçimden hemen sonra asıl olan Özgür Özel'dir. Halka onun samimiyeti geçti. Pişkinlikten bıkmış olan halk temiz buldu onu. 10 ay öncesinde tabloyu bu kadar değiştiren Özgür Özel'in genel başkanlığıdır. Sade bir insan tutumunu onda gördü Türkiye halkı. Halkçı Ecevit'te bulduğunu düşündüğü de zaten buydu demişti. Ben de şayet öyleyse CHP mahkus talihini yener demiştim. Sonra ne olduysa artık. Özgür Bey çok bozdu. Sürekli birilerini hizaya sokmaya çalışan, tehdit eden, mikrofonu her alışında ayrı bir sinir patlaması yaşayan bir profile dönüştü. Belki de sadelik vehmettiğimiz o halleri enerji tasarrufu modundan ibaretmiş. Belki de özüne döndü, onu bilemiyorum. Benim bildiğim, gördüğüm şu, CHP'nin başına gelmiş en kötü şey olmak için adeta çırpınıyor kendisi. İnsan nihayetinde şunu merak ediyor. Acaba gece yastığa kafasını koyduğunda kendine şu soruyu soruyor mu Özgür Özel? CHP Genel Başkanı koltuğunda oturmayı hak edecek ben ne yaptım? Onu bunu tehdit etmekten başka diyor Salih Tuna yazıyı sonlandırıyor gazetesinde.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve vakıflar kanununa muhalefet soruşturmasında iddianame tamam. Tutuklu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can dahil 19 şüpheli hakkında hazırlanan dosya Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
22: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bolu Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi.
0: rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve vakıflar kanununa muhalefet suçlamalarını kapsayan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında dava açılması talep edildi. 178 sayfadan oluşan iddianamenin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylandıktan sonra Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öğrenildi. Soruşturmada belediye bünyesindeki bazı işlemler, ihale süreçleri ve vakıf ilişkili uygulamaların mercek altına alındığı belirtildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve vakıflar kanununa muhalefet suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi. İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın davacı müşteki kurumlar arasında yer aldığı görüldü. Soruşturmanın kamu zararına yol açıldığı değerlendirilen bazı işlemler nedeniyle genişletildiği ifade edildi.
9: Bu arada yolsuzluğun odağındaki Bolsev şirketine de kayyım atandı. Yeri gelmişken söyleyelim, Bolu iddianamesi kabul edilirken Bolsev'e de kayyım atandı. Radyolarını henüz açanlar var. Bu haberi duyanlar, görenler var. Hiç duymayanlar, görmeyenler var hayatın telaşesinde. Samsun'un Havza ilçesinde maalesef şiddetli yağış sele neden oldu. Dereler taştı, çok sayıda araç sürüklendi, elektrik kesintileri yaşandı. İlçede eğitime bugün itibariyle ara verilmiş vaziyette olması gerektiği şekliyle. Yağışların bu ay boyunca devamı bekleniyor. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi, Tersakan Deresi'nde su seviyeleri yükseldi. Özellikle Cumhuriyet Meydanı'nda Çay ve Bahçeli Evler mahallelerinde su taşkınları oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar suyun yükseldiği ifade ediliyor. Tabii trafikteki sürücülerin de son derece zorlandıkları anlatılıyor. Temizlik çalışmaları şu dakikalar itibariyle sürüyor. 30 santimetre çamur var yollarda. Elektrikler hala bazı bölgelerde kesik. Yaralanan 12 kişi var. Allah'tan can kaybı yok. İşin sevindiren, umut veren tek yönü burası. Yüzlerce aracın sürüklendiği, temizlik çalışmalarının da devam ettiği ifade ediliyor. Dediğim gibi eğitimde bugün ara verilmiş vaziyette.
19: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
19: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Elful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
19: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
23: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
24: Reklam.
25: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızdan doğa.
26: Temizlik doğasında var.
27: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
28: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
29: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
28: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
30: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
24: Reklam.
19: Radyo 7. Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

futbol dünyasındayız. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, tepki göstermemiz gereken konularda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın izinden gidiyoruz. İsrail Futbol Federasyonu Başkanı görüşmek istedi, ona cevap bile vermedim. Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Zaten herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz de. Karşılaşmalar sahada kazanılmalı ve ülkemizde futbolda tertemiz olmalı diyor Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çarpıcı açıklamaları spor basınında. Bu arada Montella'dan övgüyle bahsediyor Hacı Osmanoğlu. Montella'ya teklif gelmez, hoca da zaten bir yere gitmez. Teklif gelirse de zaten biz buna izin vermeyiz diyor sevgili dinleyiciler. Vincenzo Montella için Futbol Federasyonu Başkanı. Öte yandan Hacı Osmanoğlu Milli Takımlar Teknik Direktörü Montella'nın Dünya Kupası öncesinde Türk vatandaşı olacağını da haber veriyor futbol dünyasına. Şimdi gelelim kulüplerimize değerli dinleyiciler. Bol bol transfer haberi var. Galatasaray 25 yaşındaki ön libero ile Ugarte ile prensipte anlaştı. Manchester United'la temas sürüyor. Cimbom Manchester United'dan ayrılması gündeme gelen Ugarte için yeniden devrede. 25 yaşındaki ön libero gelmeye yeşil ışık yaktı. Manchester United'la görüşmeler sürüyor. Değeri 30 milyon avro olan yıldız için kiralama formülü de devreye girebilir. Icardi ise vedaya hazır. Galatasaray'da Icardi'nin ayrılığı yaklaşıyor. Arjantinli yıldızın Milano'ya gönderdiği eşyalarının fotoğrafları ortaya çıktı. Kiralık arabasını da teslim eden Icardi'nin kupa töreninde sarı kırmızılı taraftarlara veda etmesi bekleniyor. Mario Icardi dönemi sarı kırmızılı camia için kapanıyor gibi. Dün Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Torreira Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Kafe önünde Torreira'yı darp eden 32 yaşındaki Y.Y. olay yerinden kaçmaya çalışırken bindiği takside polis tarafından yakalandı, gözaltına alındı. Sol kaş bölgesinde kızarıklık saptanan Torreira'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Hiç yakışmayan hadiselerden biri maalesef. Gelelim Fenerbahçe'ye. Barça'dan ayrılacak olan dünyaca ünlü forvet Lewandowski Fenerbahçe'ye göz kırpıyor. Polonyalı forvet La Liga'dan düşük seviyeli bir lige gidebilirim. Neredeyse şimdi 38 yaşına geldim ama fiziksel olarak da çok iyi hissediyorum. Teklifler var ve karar vereceğim dedi. Lewandowski'nin bu sözleri kendisine transferde ilgi gösteren Fenerbahçe'ye mesaj olarak yorumlanıyor. Fransız basını ise Lens'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr'la Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiğini yazdı değerli dinleyiciler. Trabzonspor'la Gençler Birliği Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün karşı karşıya gelecek. Turu geçen takım 22 Mayıs tarihinde Antalya'da oynanacak büyük finalde Konyaspor'un rakibi olacak. Son 2 yılın finalisti Fırtına'nın hedefi kazanmak ve finale çıkmak, kupayı almak. Heyecanlı maç bir kanaldan, açık kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek. Tekrar ediyorum. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesi bu akşam saat 20.30'da Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve ardından da Konyaspor'un rakibi belli olacak final için.

0: Başarılar dileyelim ve devam edelim yayınımıza. Saatimizin 8'e doğru ilerlediğini fark ettikten sonra bize ulaşmak için Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını lütfen kullanın. Instagram, Facebook ve X her sabah olduğu gibi emrinize amade. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 adresinden de pekala bize ulaşabilirsiniz. Nurhan Hanım'ın bize mesaj gönderdiği gibi Instagram'da Mehmetcan Radyo 7'de. Kevser Özdemir'e de günaydın ve teşekkürler diyelim. Cabbar Koçak bizi Antalya'dan dinliyor. Belediyelere kadro beklentimiz hala sürüyor dedikten sonra. Gülden Hanım çok teşekkürler. Bize düşen koltuklara oturup fragman sonrasını beklemek galiba diyor. Yarına kalır ama kimsenin yanına kar kalmaz. Gençler, okullardaki durumlar, sorunlar yumağından bahsediyor Gülden Hanım. Çok teşekkürler efendim. Mesajlarınıza da haberlerimize de devam edeceğiz.
1: Arjavit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Güzelce kılçık hocam.
5: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
6: Enuygun. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İşini büyütenlerin

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Pizzanın kilosu 79 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: gelecek. Bir reklam. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2-3. kilometreleri Ankara-Konya yolu sunar.
5: Ekspertizse.

0: Ekonomi dünyasındayız. Amerikan doları 45-41'e satılıyor. Dolar Türk lirası karşılığı 45-41. Avronun ise 53-34. 53-34 avronun Türk lirası karşılığı. İngiliz sterlini 61-52. 61-52. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi 354 puanını kaybetti ve 15.000'in altında 14.779'la günü tamamladı. Dalgalanan bir gün yaşadı. Gram altına bakalım. Kapalı çarşıda perakende de satış fiyatı 1 gram altının 6.919 lira seviyesinde. 1 gram altının eşitleri bu 6.919 lira seviyesinde. Çeyrek altın 11.262 liraya satılıyor en az ve yarım altınsa 22.509 liraya. Gümüşün gramı 120 altının üzerinde 126 lira 64 kuruş seviyesinde ve Brent petrol dünden pahalı 109 dolar 53 centlerde.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Amerika-İsrail ve İran savaşı emtia ve altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarken Borsa İstanbul yatırımcısına yılbaşından bu yana istikrarlı bir biçimde kazandıran alan. Borsa İstanbul %35.2'lik yükseliş performansıyla Avrupa'daki ana endeksler arasında getiri lideri. Amerikan borsası Nasdaq %21.61, Japon Nikkei %21, Çin'in Şangay Komposit Endeksi 4.18'lik bir yükseliş sergiledi. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin yükselişi ise 35,2 seviyesinde. Borsa sadece yatırımcıya kazanç sağlama potansiyeli sunmuyor. Halka açık şirketler yatırımcılardan topladıkları kaynaklarla yeni fabrikalar kuruyor ve üretim kapasitesine de katkı sağlıyor. Analizleri borsacıların yaptığı analizler içerisinde sıralanıyor. Şimdi daha reel, daha piyasanın içinde ve beklentileri ilgilendiren haberle devam edelim. Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeme takvimi belli oldu. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan geldi. 4000 lira. Emekli ikramiyesi geçen yılla aynı, herhangi bir değişiklik yok. 17 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatacak. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemeler 22 Mayıs'a kadar da devam edecek.
2: Emekliler Kurban Bayramı'na ikramiyelerini alarak girecek. 17 milyona yakın emeklinin merakla beklediği açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ödemelerde öncelik işçi emeklisinde olacak. Tahsis numarasının son iki rakamı 17 ila 22 arasında olanlar ikramiyelerini maaşlarıyla birlikte alacak. 23 ila 24 olanlara 21 Mayıs'ta, 25 ila 26 olanlara 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Bağkur emeklilerinin ikramiyeleri tahsis numarasına göre 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Memur emeklileri de 21-22 Mayıs'ta alacak. Bu arada memur emeklisine maaşlarının erken ödenmesi gündemdeydi. Erken maaş ödeme konusu henüz netleşmedi.
0: Biraz daha netleştirelim biz. Aylık günü SSK emeklileri için söylüyorum. Eğer 17 Mayıs'sa maaş ve ikramiye tarihi yine 17 Mayıs. 18 Mayıs'sa 18 Mayıs. 20'ler 20 Mayıs'ta, 21'lerde diğer sıralamayla devam edecek. 23 ise eğer aylık gününüz 21 Mayıs'ta alabileceksiniz. Hem maaşınızı hem de ikramiyenizi emeklilere hitaben seslendiriyoruz bunu. Eğer aylık gününüz 24 Mayıs'sa maaşınızı ve ikramiyenizi 21 Mayıs itibariyle alabileceksiniz. Eğer emekli aylık gününüz 25 Mayıs'sa bunu 22 Mayıs'ta alacaksınız. Eğer aylık gününüz 26 Mayıs'sa maaş ve ikramiyelerinin ödeneceği tarih 22 Mayıs. Bağkur emeklilerine gelelim. Eğer aylık gününüz 25 Mayıs'sa maaş ve ikramiye tarihi yine 21 Mayıs. 26 Mayıs'sa 21 Mayıs. 27 Mayıs'sa aylık gününüz 22 Mayıs. Aynı şekilde 28 Mayıs'sa 22 Mayıs'ta maaşınızı ve ikramiyenizi alabileceksiniz hesabınızdan. Memur emeklilerinin ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta. İkramiye olarak emeklilere 4000 lira yatırılacak. Ölüm aylığı oranı %75 olana 3000 lira, %50 olana 2000 lira, %25 olana da 1000 lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleşecek. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin meslekte kazanma gücü kayıp oranı %25 olanlara 1000 lira, %45 olanlara 1800 lira ikramiyeleri yatırılacak. 2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksekse o dosya baz alınarak ödemeleri gerçekleştirilecek. Dikkatinize diyelim ve devam edelim. Maaş deyince çoban maaş

0: fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Yanlış duymuyorsunuz efendim, ama yine de üretici aradığı çalışanı bulamıyor. Sorun büyüyünce çözüm bu kez yurt dışından geldi. Afganistan'dan getirilen çobanlar resmi işlemlerin ardından Erzincan'da sürülerin başına geçti bile.
1: Köylerde aylardır aynı dert konuşuluyor. Ne maaş yetiyor ne de verilen imkanlar. Hayvancılık yapan üretici çoban bulamayınca çözüm yurt dışında arandı.
2: Üreticilerimizin en büyük problemlerinden olan çoban sorununu bir nebze olsun inşallah çözdük.
1: Hayvancılık sektöründe büyüyen çoban sıkıntısı yeni bir uygulamayı beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde maaşlar 150 bin liraya kadar yükseldi. Ancak yüksek ücret tekliflerine rağmen üreticiler çalışacak kişi bulamadı. Sorunun giderek büyümesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Erzincan'da İŞKUR üzerinden yürütülen çalışma kapsamında Afganistan'dan çoban getirildi. Türkiye'de ilk kez uygulanan sistemde tüm işlemler resmi yollarla tamamlandı.
2: Bizlere gelen bilgiler neticesinde gereken evrakları düzenledik ve Afganistan'da resmi kanallarla çoban isteminde bulunduk. Bu istek doğrultusunda bizim bugün Erzincan'a ilk çobanımız geldi.
1: Afgan çobanların asgari ücret seviyesinde maaşla çalıştığı öğrenildi. Üreticilerse uygulamanın sektöre rahat nefes aldırdığını söylüyor.
2: Ekonomik olarak rahatlayacaklar. Çünkü çobanları belirli bir maaş, ücretli ve sigortalı olduğu zaman artık kendi üretimiyle uğraşacak.
1: Erzincan'da başlatılan modelin ilerleyen süreçte farklı illerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.
0: Sevgili dinleyiciler, yeni bir operasyon haberi var, şimdi aktaracağımız.
3: Son dakika haber.
0: 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu düzenlendi ve ilk bilgi 61 kişinin gözaltında olduğu şeklinde. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık bir para hareketliliği tespit edildi. 5 milyar 800 milyon liralık. Operasyon Şanlıurfa merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlendi. Şüphelilerin internet siteleri üzerinde yasa dışı bahis oynattıkları, bu suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. İncelemelerde toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ayrıntılarını elimize ulaştıkça paylaşacağız.
4: 7 gün 7 sabah.
0: Yaş çay alımı fiyatı 35 lira. Markete gittiğinizde 1 kilogram çay için, yani 250'den 200'ün üzerinde de kesinlikle 250'den ortalamasıyla bahsedelim, yukarıya doğru hareketlenen çay fiyatlarına denk gelirsiniz. Tabii işleniyor, emeği var, taşıması var, vergisi var, kabul. Lakin 35 lira 1 kilogram çay markette 300 lira ortalamasıyla, 250 lira ortalamasıyla satılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatlarını kilogram başına 35 lira olarak açıkladı. Çaykur'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen o açıklamada, Çaykur bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25.44 olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir ifadeleri sarf edildi. 35 lira kilogram başına. Efendim, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde biliyorsunuz yaz aylarıyla da beraber pazar tezgahları bereketlenmiş durumda. Tezgahlarda karpuz ve kiraz gibi yaz meyveleri de artık yavaş yavaş yerini aldı. Vatandaşların gözdesi ise erik. Ayrıca artık birçok yaz sebzesi de pazarda satışa sunuluyor. Vatandaş ise en çok domates satın alıyor. Domates İstanbul'da hala 100 liranın üzerinde.
5: Tezgahımızda her çeşit var. Yaz geldi tabii, bolluk bereket. Bu sene inşallah bol bir sezon bekliyoruz.
1: Havalar ısınıyor. Pazar tezgahları bereketleniyor.
6: Şu an yaz ürünleri çilek, erik, kiraz, kayısı, dut, nektarin, muz. Artık yaz ürünleri olduğu için bunları satıyoruz.
1: Özellikle meyve tezgahlarındaki renk cümbüşü dikkat çekiyor.
6: Çilek 150 milyon, erik 150 milyon, kayısı 100 lira, dutu 100 lira, nektarı 100 lira, muzu 100 lira. Yani şu an fiyatlar uygun.
7: Yaz aylarının yaklaşmasıyla pazar tezgahları da renklendi. Pazarın rekortmeni ise geçen sene tezgahlarda göremediğimiz kiraz oldu. Kiraz 300 liradan satışa sunuldu.
5: Geçen sene bildiğiniz gibi kiraz satamadık, vişne satamadık, ayva satamadık. Bu sene erik bayağı bol, hani fiyatları da uygun bizce. 150 lira, kiraz 300 liradan şu an satıyoruz.
7: Ne kadar karpuz şu an?
5: Şu an biz 70 liraya veriyoruz. 100 liraydı. Düştü fiyatı. O da uygun sayılır.
7: Vatandaş en çok hangi meyveyi alıyor?
5: Şu anda kiraz ve erik rağbet görüyor. Çileğin biraz şeyi düştü.
1: Yemeklerin en sık kullanılan sebzeleri olan soğan ve patates fiyatları ise her cebe uygun.
3: Patates 20 liradan 35 liraya kadar. Soğan da 25'ten 35 arası. Vatandaş iyi, memnun yani fiyatlardan, evet. Memnunuz. İyi böyle yani. Ne pahalı ne ucuz. İkisinin ortası, evet.
1: Ayrıca yaz sebzeleri de vatandaşın gözdesi.
5: Bezelye var, fasulye var, charleston var, sivri var, dolma var, kabak var, patlıcan var, salata var, domates var.
4: 40 lira, 35 lira biberler, fasulye 100 lira, bezelye 60 lira, Çengelköy 40 lira, domates aynı devam ediyor 100 lira kilosu. Bayramdan sonra düşüşler olabilir domatesde.
7: Peki vatandaş en çok hangi sebzeyi alıyor?
4: Domates, salatalık.
1: Yeşillik fiyatları ise yüz güldürüyor.
8: Göbek 50 lira, biraz sonra 40 lira, kabucuk 40 lira, 50 lira.
7: Yeşillik fiyatları nasıl?
8: Ucuzladı, ucuzladı. Ucuzladı şimdi, şimdi ucuzladı.
7: Vatandaş en çok neyi alıyor?
8: Ne alıyor? Kabucuk alıyor, göbek alıyor, semizotu alıyor, havuç alıyor. Alıyorlar işte ama havuç şimdi 35, biraz sonra 25. Limon kilosu 100 lira.
7: Pancar ne kadar abi?
8: Kilosu 60, biraz sonra 50.
7: Akşama doğru düşüyor mu?
8: Tabii canım, akşam temizliyoruz işte, başka bir şey yok.
7: Akşam pazarında düşüyor.
8: Tabii, akşam öyle, akşam öyle.
0: Çiftçiler Günü programında konuştuğu Başkan Erdoğan, tarımsal üretimde devrim niteliğinde yeni projeyi açıkladı ve 5.3 milyar dolarlık bir proje olduğunu duyurdu. Çiftçiye 7 yıl vadeli 10 milyon dolara kadar kredi verileceğini kaydetti. 7 yıl vadeli 10 milyon dolara kadar kredi. Dünya Bankası kaynaklı 5.3 milyar dolarlık projeyle yatırım tutarının %80'ine kadar destek sağlanacak. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre de 10 milyon dolara kadar finansman imkanı tanınacak. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanlarında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına ödenecek. 10 yıl boyunca planlanan 5.3 milyar dolarlık bu finansman paketinin 750 milyon dolarını 2026 içinde girişimcilere açacağız. Kredi garanti fonuyla krediye erişimde sorun yaşayan, birincil üretim yapan çiftçilerimize 500 milyon dolarlık kredi hacmi sağlayacağız. Böylece 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşacak. 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam imkanı getireceğiz diyor Başkan Erdoğan. Destek programını böyle anlatıyor. Çiftçiye 240 milyar liralık yeni kredi paketine işaret ettikten sonra. Sanal alışveriş yapıyor musunuz efendim siz? Ailenizde var mı bu alışverişi yapanlar? Yani internet üzerinden yapılan alışverişi kastediyorum. Bu alışverişlerin tutarı 4,5 trilyon liraya çıktı Türkiye'de. 4,5 trilyon, toplam 5 milyar 940 milyon e-ticaret işlemi gerçekleşti. 5 milyar 940 milyon işlem, adet işlemi. İnternetten en fazla alışverişi erkekler mi yapıyordur, kadınlar mı yapıyordur? Kadınlar yapıyor sevgili dinleyiciler. Açıklamayı, e-ticaret görünümü rapor açıklamasını Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı. 2025 itibariyle e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre %52.2 oranında arttığını, 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını söyledi. 2025 yılı itibariyle genel e-ticaretin işlem sayısının 5 milyar 940 milyon adet, perakende e-ticaret işlem sayısının ise 1 milyar 940 milyon adet olarak gerçekleştiğini söyledi. 2025'te e-ticaret hacmi en yüksek olan sektör 428.7 milyar lirayla giyim sektörü sevgili dinleyiciler, onu ayakkabı ve aksesuar takip ediyor. Giyim, ayakkabı ve aksesuar. O yüzden e-ticaret alışverişlerinde hanımefendilerin, kadınlarımızın ön planda olmasıyla arasında da bir paralellik arz ediyor sıralamadaki ilk üçün: giyim, ayakkabı ve aksesuar. Er kişiler ayakkabı ne zaman patlar, ne zaman pantolon cırtlar, ondan sonra bakar formülüne. Efendim, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine yönelik denetimler başladı. İstanbul'a giriş yapan kurbanlık hayvanlar Riva Canlı Hayvan Sef Kontrol Noktası'nda ekipler tarafından tek tek kontrol edildi. Hayvanların küpeleri, pasaportları ve veteriner sağlık raporları incelendi.
1: İstanbul'da kurbanlık mesaisi Riva'da başladı. Megakente giriş yapan her hayvan tek tek muayene ediliyor. Belgesi eksik olana geçit verilmiyor.
9: Hayvanların veteriner sağlık raporlarının bulunup bulunmadığına ve sevk belgelerinin bulunup bulunmadığına, sevk belgelerinin varış noktası olarak nereye sevk aldıklarına dair verileri kontrol ediyoruz.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehre kurbanlık hayvan girişleri hız kazandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasıyla denetimlere başladı. Hayvanların küpeleri, pasaportları ve veteriner sağlık raporları titizlikle inceleniyor.
9: Diğer taraftan yine hayvanlarımızı da veteriner hekimlerimiz kamyonlarda bulunan hayvanları da sağlık taramasından geçirerek özellikle Avrupa yakası ve Trakya'nın 2010 yılından itibaren şap hastalığından aşılı ari statüsü kazanmış olduğunu da değerlendirerek yine koyun keçi veba hastalığından korunmuş bölge olarak da statümüzü koruma anlamında bu kontrolleri yerine getiriyoruz.
1: Geçen yıl İstanbul'a yaklaşık 60 bin büyükbaş ve 81 bin küçükbaş hayvan girişi olmuştu. Bu yılda benzer rakamların beklendiği kentte belediyelere bağlı 12 büyük hayvan pazarı hizmet verecek.
0: Fiyatlar nasıl? Tamam, hayvanlıklar hazırlandı, kontroller yapıldı, belgelere bakıldı, müsaade edilenler edildi ve içeriye doğru ilerliyorlar. Besici Hüseyin Köse diyor ki %20 ile %30 arasında bir fiyat artışı var. Hayvanlarımızı yükledik, gece İstanbul'a girdik, sabaha karşı avcılarda bulunan kurban alanındaki çadırlarımda yerimizi aldık. Büyükbaş 54 hayvan var, yaz döneminde yaylalarda, kış döneminde ahırlarda besleyerek kurbanlarımızı hazır ettik. Küçükbaş hayvanlarımızı da getirdik, yerli ırk bunlar, karayaka ırkı koyunlarımız var, düveler ve tosunlarımız da bulunuyor. Büyükbaşlarda da iki grup hayvan var, düveler 150-160 bin lira aralığından başlıyor, 250-260 bin liraya kadar gidiyor düve için diyor bunu. Tosunlarımız 200 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar gidiyor. Bunlar tosunların fiyatları. Küçükbaş hayvanlarda 20-25 bin lira aralığından başlıyor. Küçükbaşlar lütfen dikkat ediniz. 40 bin liraya kadar çıkıyor. Fiyatlarda ise geçen seneye göre bu yıl %20 ile %30 arasında bir artış bulunuyor. Hayvan satışlarında fiyatlar öyle belirleniyor diyor. Fiyatları duydunuz, işittiniz efendim. Peki devam edelim. Hayatın içerisinden haberlere dönerek devam edelim. Tüm dünyanın yakından takip ettiği hantavirüs alarmıyla sürdürelim yayınımızı. Yeni gelişme var. Gemiden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı.
1: Tüm dünyanın izlediği gemi limana ulaştı. Honduras olaylı yolculuğunu sonlandırdı. Ancak bir yolcunun daha testi pozitif çıktı. Hantavirüs alarmıyla tanınan gemi İspanya'ya bağlı Tenerife limanında demir attı. Gemide bulunan yolcu ve mürettebat kontrollü şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen yolcuların ülkelerindeki sağlık kontrolleri ise sürüyor. İspanya'nın başkenti Madrid'e götürülen 14 İspanyol yolcudan birinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı. Bakanlık kaynakları testi pozitif çıkan yolcuda herhangi bir belirti bulunmadığını açıkladı. Protokol gereği pozitif vaka diğer yolculardan ayrıldı. Yüksek düzey izolasyon ve tedavi ünitesine nakledildi. Daha önce de gemiden tahliye edilerek ülkelerine gönderilen bir Fransız ve bir Amerikalı yolcuda hantavirüs tespit edilmişti. Hantavirüs tespit edilen yolcu gemisinin Tenerife'de 2 gün kaldıktan sonra Hollanda'ya doğru hareket ettiği öğrenildi. Gemide 27 mürettebat ve Dünya Sağlık Örgütü'nden bir doktor ve bir hemşirenin bulunduğu belirtildi.
0: Soykırım yarışmasıyla devam edelim. Katil devlet İsrail, Eurovision şarkı yarışmasında çok puan alabilmek için tüm büyükelçilerine limitsiz para kullanın talimatı verdi. Devlet televizyonlarını da parayla satın alın diyor. Avusturya'da 16 Mayıs'ta yapılacak Eurovision şarkı yarışması savaş meydanına döndü. Birçok ülke İsrail'i protesto ederken Siyonistler ahlaksızlığa başladı. Tel Aviv yarışma sonucunda kendi lehine çevirmek için büyükelçilere rüşvet için sınırsız para harcayın mesajı gönderdi. Netanyahu devlet kanallarının tehdit edilmesi emrini verdi. Sevgili dinleyiciler, her şeyi parayla satın alabileceğini düşünen bir kafa yapısından bahsediyoruz. Parayla olmazsa kanla, kanla olmazsa parayla. İşte o tepkiler. Katil, terörist, soykırımcı tek bir kelimede birleşti. İsrail bir gün gelecek ve yok olacak. O gün ama çok uzak değil. Katiller ordusunun her üyesi durmaz. Televizyonda da katliam peşindeler. Kanlı şarkı söylemek için çaba sarf ediyorlar. Bunun için de para saçıyorlar. Ancak her yerde nefret var. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya, İzlanda, terör devleti İsrail'i protesto etmek için organizasyona katılmayan ülkeler. Ancak bu ülke vatandaşları Viyana'da yerini aldı. Kentin birçok meydanında İsrail karşıtı gösterilere destek veren bu 5 ülke büyük övgüye mazhar oluyor. Avusturya'nın 4 bir yanında yaklaşık 15 bin polis başkentte görevlendirildi. Hatta İsrail destekçisi Almanya'dan da bir grup güvenlik ekibi Viyana'ya çağrıldı. Kentteki birçok restoranda Yahudilere kapılarını kapatmış durumda. Hatta bazıları kapı dışarı edildi. Artık İsrail dünyanın en nefret edilen ülkesi haline dönüştü. Boş yere değil aslında. Mukaddes kitapta onlara dair söylenen, sarf edilenler boş yere değildi de biz onu idrakten uzakta bir yerde duruyorduk. Bugün yaşadıklarımız, şahit olduklarımız, maalesef ki elimizden gelenler, gelmeyenler hepsi masanın önüne konulduğunda kimin dünya için büyük tehdit olduğunu daha net anlıyoruz. Ancak İspanya'yı, İrlanda'yı, Hollanda'yı, Slovenya'yı ve İzlanda'yı omurgalı, karakterli bu duruşu içinde kutlamak lazım. Terör devleti İsrail ateşkese rağmen Gazze'de yine kan döküyor. Saldırılarda 4 Filistinli daha şehit oldu. İşgalciler tepkilere rağmen Batı Şeria'yı ilhak planı içinde hazırlık halinde. Dünyadansa Filistin'deki işgal ve soykırıma tepkiler devam ediyor.
1: Gazze'de ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'da idam yasası ve ilhak girişimleri. Filistin'de İsrail soykırımı sürüyor. Siyonistler abluka altındaki Gazze'de saldırılarına devam etti. 4 sivil daha katledildi. 8 Filistinli de yaralandı. Gözyaşları dinmek bilmedi. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail Meclisi skandal bir kararı daha onayladı. Aksa Tufanı operasyonuna katıldığı gerekçesiyle birçok Filistinliye idam cezası verildi. Gazze kasabı Netanyahu, AB Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Ahlaksızlar diyerek Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu iddia etti. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise ilhak planı hazırladıklarını duyurdu. Dünya genelinde soykırıma tepkiler hız kesmedi. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. İspanyol futbolcunun eylemi takdir topladı. New York'ta Siyonistlerin Batı Şeria'daki işgal edilen evleri satılığa çıkarmasının ardından gerginlik yaşandı. İnsan hakları savunucularıyla işgalciler arasında arbede çıktı.
0: Donald Trump bu kez hem Venezuela çıkışıyla hem de kameralar karşısındaki hal ve hareketleriyle tartışmaların odağındaki isim. Amerika Başkanı Venezuela'yı Amerika'nın 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söyledi. Hem de kameraların önünde. Venezuela yönetimi bu açıklamaya tepkili. Beyaz Saray'da etkinlik sırasında uyuklayan Trump kuşu drone zannetti ve misafirleri şaşırttı. Size hep söylüyorum, yine tekrar etmiş olayım. Dünyayı deliler yönetiyor.
1: Donald Trump bu kez Venezuela çıkışıyla gündeme geldi. Amerikan Başkanı Venezuela'yı ülkesinin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söyledi. Amerikan basınına konuşan Trump, Venezuela Trump'ı seviyor ifadesini kullandı. Sözleri kısa sürede yeni tartışma başlattı. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez böyle bir yaklaşımın asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Venezuela yönetimi ülkenin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceklerini açıkladı. Trump aynı gün Oval Ofis'teki hareketleriyle de dikkat çekti. Amerikan başkanı konuşması sırasında ise gördüğü kuşu drone sandı.
0: Trump'ın İran'ın son barış teklifini tamamen kabul edilemez olarak tanımlamasının ardından ateşkes yeniden baskı altına girdi. Trump, Beyaz Saray'da ateşkes için inanılmaz derecede zayıf durumda ateşkes, yaşam destek ünitesine bağlı ifadelerini kullandı. Bu arada İsrail basını Trump'ın İsrail'i değil de Türkiye'yi dinlediğini iddia etti. Trump'ın İran'a sevk etmeleri için kendilerine silah verdiğimiz ancak bu silahları kendi çıkarları için kullanan Kürtler konusunda hayal kırıklığına uğradım sözleri ses getirdi. Amerika ve İsrail basınına göre Trump'ın kendisi bu planı veto etti. Jerusalem Post, Türkiye'nin de Trump'a bu konuda baskıda bulunduğunu ve bunun da etkili olmuş olabileceğini iddia ediyor. İsrail basınından buna dair haberler geliyor. Trump'ın Türkiye'yi ciddiye alıp İsrail'i göz ardı etme ihtimali gerçekten düşük ama silahlara ne olduğu sorusu da çarpıcı. Arab News'in konuyla ilgili haberinde Trump'ın bahsettiği silahların akıbeti sorgulandı. Haberde Amerika'nın sağladığı silahların Kuzey Irak'taki gruplara gönderildiği, buradan da İranlı Kürtlere gönderilmesinin hedeflendiği iddiası var. Habere göre İran Kürt muhalif grupları ise silah aldıkları iddialarını yalanlıyor ve Trump'ın açıklamalarının İran'a kendilerine karşı daha fazla saldırı için bahane sağladığını savunuyor. Diğer yandan haberde bazı uzmanların kaybolan silah iddiasının savaş sırasında İranlıları içeriden yanıltmak amacıyla oluşturulan bilgi karmaşasının bir parçası olabileceği yönünde açıklamaları var. Diğer taraftan İran, ülkede İsrail'le bağlantılı silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonlarda 5 tim şeklinde 20 kişinin gözaltına alındığını, çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. İran'da casus avının devam ettiğine dair haber bu.
10: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
11: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
12: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
13: Çanakkale'de modern tasarımıyla Troya Müzesi tüm görkemiyle yükseliyor. Hava 23 derece. Çorum'da Hitit başkenti Hattuş'a tarih meraklılarını beklerken sıcaklık 21, Erzurum'da ise Selçuklu mirası çifte minareli medrese ziyaretçilerini ağırlıyor. Termometreler 15 derece. Yolunuz açık olsun.
11: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
12: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
10: Vakıfbank Vinov sunar.
14: Kambiyo. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.
10: Vakıfbank Vinov sundu.
15: Burası Radyo 7.
16: Radyo 7.
17: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
18: Reklam.
19: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Günaydın Kılçuk Hocam.
11: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
12: Nazarlar değmesin.
13: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros, hepinize iyi gelecek.
16: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
17: Yapı Kredi, bir adım önde.
18: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
19: Peugeot. Bir reklam.
20: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
21: Reklam.
22: Radyo 7.
23: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
24: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
25: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
26: İstanbul'da %65 düzeyinde kent trafiğini görüyoruz. Yoğunluğu %65 İstanbul trafiğinin. Özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler neredeyse kilitlenmek üzere. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerse yoğun akıcı. Haliç Köprüsü'nde hem Halıcıoğlu'nda hem de Ayvansaray'da kalabalık. Ancak Ayvansaray'ın çok daha problemli olduğunu size söylememiz lazım. E5'ten Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, İncirli'den Ok Meydanı'na ve Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar da çok yoğun trafiği görüyoruz. Lakin iki nokta zaten kilitli vaziyette. TEM'den, Tekstil Kent'ten, Hastal'a, E5'ten, Kartal'dan Kozyatağı'na kadar kent trafiği maalesef ilerlemiyor. Sahil yolundan Beşiktaş'tan İstinye'ye, ters istikamette İstinye'den Beşiktaş'a, Kennedy Caddesi'nden Sirkeci'ye kadar olan kısımda ve Yeşilköy-Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e kadar olan bölümde yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun. Ha bir de Radyo 7'den haberiniz olsun. Radyo 7 yoğun trafikte her yerde çok iyi gider.
25: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Yedi gün, yedi sabah.
1: Ankara gündemi.
26: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
2: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir
26: eksik olma.
2: Diliyorum.
26: 13 Mayıs çarşamba sabahındayız ve seni dinliyoruz Kemal Doğan.
2: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Kazakistan'a gidiyor gün itibariyle. Astana'da başlayacak temaslarına. Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konsey toplantısına başkanlık edecek. Geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirecek. İki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaretin ekonomi ayağında ise iki ülke arasındaki verilen 15 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da artırılması, enerji alanındaki işbirliği projelerinin öncelikle gündemin maddesine arasında yer alması beklentiler arasında. Astana'daki temasların ardından Başkan Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçecek. Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Zirve kapsamında yapacağı hitabında Orta Doğu'daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar vermesi beklentiler arasında. Katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz Başkan Erdoğan'dan. Türkiye'ye dönersek CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün memleketinde Soma Maden Şehitleri resmi tören anma törenine katılacak. Soma Maden Şehitliği anma yürüyüşüne, daha sonra da yine Soma Maden Şehitleri anma programına iştirak edecek gün itibariyle. Ankara'ya dönersek Meclis Genel Kurulu gündemindeki konularını görüşmek üzere saat 14'te toplanacak. Bugün iki partinin grup toplantısı var. İyi Parti ve Yeni Yol Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantıları gerçekleşecek. Bakanların gündemine bakarsak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ'nin yeni iş makineleri hizmet alma törenine iştirak edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da başkentte. Küresel Düzenleyiciler Sempozyumuna, bunlar Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu'nun açılış programına iştirak edecek. Son gündem başlığımız AK Parti'den engelleri aşan anne yüreği programı var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da o etkinlikte olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
26: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
25: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla %3'ten fazla yükseldi. Türkiye'de e-ticaret hacmi 115 milyar dolara ulaştı.
25: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
26: Halkbank. Çok mesaj geliyor sizden ve yetişmekte inanın zorlanıyoruz. Her biri için ayrı ayrı teşekkür edelim. Fatma Hanım bizi Konya'dan dinliyor. Günaydın ve hayırlı sabahlar. Yine Konya'da adaşım Mehmet Bey var. Mehmet Köseoğlu. Gönülden selamlıyoruz kendisini. Mücahit Çal ağabeyimiz de bizi dinlemeye devam ediyor. Eksik olmasın yine aracında selamlar gönderiyor. Özkan Yılgıncı takip ediyor İzmir'de ve yine aynı şekilde Kahramanmaraş'ta Ömer Faruk Bey'i takip ediyor. Kemiksiz. Ya bizde o kadar yürek yok mu? Biz Erevizyon'dan neden çekilmiyoruz diyor. Ömer Faruk Bey, bir yanlış anlama olmuş belli. Biz 2013'ten bu yana zaten Erevizyon'da yokuz. Yani uyguladıkları çifte standart nedeniyle 2013'ten beri o son derece lüzumsuz yarışmada yokuz. Neden yokuz deyip de bunu irdeleyenler ya da bunun için tekrar çabalayanlar var. Şimdi dünya çapında üne sahip artık Türk İHA'ları, Amerika pazarına da göz diktik. Türk savunma sanayinin öncülerinden biri olan STM firması, Saha 2026'daki gövde gösterisinin ardından rotasını Amerika'ya çevirdi. STM 11 Mayıs'ta Detroit'te başlayan dünyanın en önemli insansız sistemler fuarlarından birine ilk kez katılıyor. Fuarda taktik İHA sistemlerini Amerika pazarına sunuyoruz. STM'nin İHA'ları 4 farklı kıtada 15 ülke tarafından kullanılıyor. Taktik İHA sistemlerinde Amerika'da İHA Kuzgun, Tunga X, sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu B, Kamikaze Kargu FP, gözcü İHA Togan fuarda sergilenecekler. İçerisinde sevgili dinleyiciler, Amerikalıların da meseleye yakından ilgi duydukları ifade ediliyor. Sadece Amerikalılar değil ama Körfez ülkeleri de öyle. İngiliz basını Amerika'nın silah siparişlerini geciktirmesi nedeniyle Körfez ülkelerinin rotayı Türkiye'ye çevirdiğini yazdı ve Körfez ülkeleri alım çılgınlığı içindeler yorumunu yaptı. Middle East Aid'de yer alan habere göre geleneksel olarak tarafsız olan Umman'dan bile Türkiye'ye ilgi var. Bu strateji Türkiye'deki Saha Expo silah fuarında açıkça görüldü. Kuveyt, Aselsan, Havelsan, Baykar, Otokar ve Yonca Tersanesi gibi Türk şirketleri satış protokolü imzaladı diyor. Kuveyt tarafı var, Katar tarafı var, Suudiler, Suudi Arabistan tarafı var, işte geleneksel olarak tarafsız olduğunu iddia eden Umman tarafı var ve şu da bir gerçek, savunma ihracatında da şaşkınlık var. Milliyet gazetesinde Özay Şendir o şaşkınlığa işaret ediyor. Dinleyin. Kaan'ın Endonezya'dan aldığı sipariş, ortaklık teklifleri, yerli füzelere Almanya'nın olan ilgisi. Envantere girmemiş, test atışı yapılmamış füzenin ihracatı mı olur diye bu gelişmeleri sorgulayanlar var. Biz niye birçok ülkeyle beraber F-35 projesine dahil olduk? Ortak şirkete milyar dolar seviyesinde para yatırdık o zaman. Bunu yaptık zira Amerika'nın savunma sanayi kapasitesinin bu uçağı üretebileceğini gayet iyi biliyorduk. Ülkeler savunma sanayi konularında karar verirken üründen çok üreticinin yapabilme kapasitesine bakarlar. Türkiye İHA, SİHA, AESA radarı, Hürjet, Milgem gibi projelerde rüştünü ispat etmiş bir ülke artık ve güven çıtasını aşmış bir ülke. Kaan'dan ayda 2, yılda 24 tane üretebileceğiz. Endonezya'nın yaptığı anlaşmayla uçakların tesliminde kaç ülkenin önüne geçtiğini şöyle bir düşünün. Almanya İran'a saldırısı sürerken İsrail'in elinde stoğu kalmayan Arrow füzelerinin teslimatını istedi ve yaptırdı. İçinde bulunduğumuz zaman sofistike savaş araçlarının çok değer kazandığı, üretim kapasitelerini yıllarca zorlayacak siparişlerin alındığı bir dönem. O yüzden Kaan ve füzelerin ihracatı ile ilgili haberler kimseyi şaşırtmamalı. Kritik çizgiyi aştıktan sonra prototipe gelen siparişler yakın bir gelecekte kağıt üzerindeki çizimi de gelebilir diyor Milliyet'te Özay Şendir ve yazıyı sonlandırıyor.
0: 7 gün 7 sabah.
26: Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'nda da pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı.
1: Tam 12 yıllık bekleyiş sona erdi. Akçakale Gümrük Kapısı'nda kilitler açıldı. Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 2014'te kapanan sınır kapısında pasaportlu sivil geçişler resmen başladı. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla yeniden kapılarını açan gümrükte tam bir bayram havası vardı. Ellerinde valizleri, yüreklerinde memleket özlemiyle yüzlerce vatandaş sabahın ilk ışıklarıyla kapıya dayandı. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan kapının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
4: Şu anda normal Türkiye vatandaşı, elinde Türk pasaportu olan herkes pasaportla karşı tarafa geçiş yapabilir. İnşallah hem bizim ülkemiz, ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olması temennisiyle.
5: Hükümet, devlet teşekkür ediyorum.
1: 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sonrası sadece yardım ve ticarete açılan kapı artık sivillerin de ana güzergahı. Şanlıurfa sınırında 12 yıl sonra yeni bir dönem resmen başlamış oldu.
26: Körfez'deki krizi aşmak için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Katar emiri El Sani ile görüşmesinin ardından Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Amerika-İran müzakerelerine büyük destek verdiklerini söyledi Hakan Fidan. İki tarafta savaşın durmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli. Savaş kesinlikle çözüm değildir. Hürmüz'ün açılması için yürütülen çabaları destekliyoruz. Bir an önce anlaşmaya varılmalı, Hürmüz diplomasi yoluyla açılmalı ve Hürmüz'ün bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli ifadelerini kullandı. Öte yandan İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim ve güvenlik risklerine karşı bölgeye savaş gemisiyle birlikte Eurofighter Typhoon jetleri, drone avlanma sistemleri ve mayın temizleme ekipleri gönderme kararı aldı. 40'tan fazla ülkenin katıldığı toplantıda alınan karar doğrultusunda Londra bölgedeki çıkarlarını güvence altına almayı hedefliyor. Bu son cümle her şeyi anlatıyor. Barışa ya da istikrara hizmetten değil de Londra'nın ve Britanya'nın bölgedeki çıkarlarını güvence altına alma niyetinden bahsetmek çok daha yerinde olur, çok daha doğru olur. Bence Nicholas Kristof ismini bir yere not alın. New York Times'ın Pulitzer ödüllü muhabiridir Nicholas Kristof. Soykırımcı İsrail'in cezaevlerinde Filistinli tutsaklara yönelik yapılan işkenceleri, yöntemlerini yazdı. Köpekler, joplar, havuçlar, aklınıza ne geliyorsa hepsi kullanılmış ve kameraya çekilmiş. İsrail'in Filistinli mahkumlara uyguladığı işkencelerin tarihe not düşen belge niteliğindeki yazı New York Times'ın Pulitzer ödüllü muhabiri Nicholas Kristof tarafından kaleme alındı. Bölgede onlarca yıldır haber takibi yapan Kristof, İsrail ordusunun kirli yüzünü açığa çıkardı. Filistinlerin tecavüzüne karşı sessizlik başlıklı o makalede Kristof, eski tutuklulara, tutuklularla yaptığı görüşmelere ve hak örgütlerinin raporlarına dayanarak çok çarpıcı ifadeler kullanıyor. Standart prosedür, altı çizilecek iki kelime. Kristof, 14 Filistinli erkek ve kadınla yaptığı görüşmelerden derlediği araştırmasında İsrail askerleri, gardiyanlar, Şinbet sorgu görevlileri ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere sistematik cinsel şiddet ve işkence uyguladığı gerçeğini ortaya çıkartıyor. Görüşülen kişilerin gözaltı süresince tecavüz, ağır darp, cinsel şiddet tehditleri, sistematik aşağılamaya maruz kaldıklarını kaydediyor. Kristof yazısında İsrail makamlarının cinsel şiddetin standart operasyon prosedürü haline geldiği bir güvenlik mekanizması inşa ettiğini ya da bunu savunduğunu dile getiriyor değerli dinleyiciler. Haberde serbest gazeteci Sami El Sahi 2024'te tutuklanmasının ardından yaşadıklarını şu ifadelerle anlatıyor. El Sahi cezaevi koridorunda bir grup gardiyan tarafından yere yatırılıyor. Gözleri bağlı. Gardiyanlar onu döverken biri başına ve boynuna bastırıyor. Bir diğeri pantolonunu ve çamaşırını indiriyor. Ardından da onu zorluyor. El Sahi gardiyanların güldüğünü de söylüyor. Ardından birinin İbranice havuçları getir dediğini de duyduğunu da kaydediyor. Gazeteli bir gazeteci ise 2024'teki gözaltını şöyle anlatıyor. Kimse cinsel saldırıdan kaçamadı. Gözlerim bağlıyken ve kelepçeliyken yere yatırıldım. İbranice komutla bir köpek getirildi. Saldırgan bir köpekti ve ona komut verildi. Fotoğraf da çekildi aynı anda. Güldüklerini rahatlıkla duyabiliyordum. İsrailli asker konuşursan ölürsün diyerek de tehdit ediyordu beni diyor. Sami El Sahi serbest gazeteci yaşadıklarını anlatıyor. İsrail bu dünya insanlığının başına bir beladır. Varlığıyla yokluğu arasındaki uçurumu tahayyül etmek mümkün değil. Ama varlığıyla huzuru ve dünyanın geleceğini sabote ettiği, kışkırttığı, kamplara ayırdığı konusunda da herhalde hiç kimsenin tereddütü yok. Son olarak Gazze'de olan bitenleri hatırlayalım. Saldırılarda 4 Filistinli daha şehit düştü. İşgalciler tepkilere rağmen Batı Şeria'yı ilhak planı içinde hazırlık yapıyor. Bir yandan da tepkiler yükseliyor.
6: Gazze'de ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'da idam yasası ve ilhak girişimleri. Filistin'de İsrail soykırımı sürüyor. Siyonistler abluk altındaki Gazze'de saldırılarına devam etti. 4 sivil daha katledildi. 8 Filistinli de yaralandı. Gözyaşları dinmek bilmedi. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail Meclisi skandal bir kararı daha onayladı. Aksa Tufanı operasyonuna katıldığı gerekçesiyle birçok Filistinli'ye idam cezası verildi. Gazze kasabı Netanyahu, AB Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Ahlaksızlar diyerek Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu iddia etti.
1: İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise ilhak planı hazırladıklarını duyurdu. Dünya genelinde soykırıma tepkiler hız kesmedi. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. İspanyol futbolcunun eylemi takdir topladı. New York'ta Siyonistlerin Batı Şeria'daki işgal edilen evleri satılığa çıkarmasının ardından gerginlik yaşandı. İnsan hakları savunucularıyla işgalciler arasında arbede çıktı.
26: Smotrich, skandal açıklamalar yapan İsrail'i katillerden biri ki İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Avrupa Birliği'nin Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillere yönelik müeyyide uygulama kararına tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin kararını Avrupa riyakarlığı bütün sınırları aşıyor sözleriyle değerlendirdi. Smotrich, hiç kimse İsrail devletini ulusal bir intihar politikası izlemeye zorlayamaz, Filistin terörüne karşı yürütülen ulusal mücadeleyi bir suç haline getirme girişimi başarısız olacak diyor. Yani yaptıklarıyla, dünyadaki imajlarıyla taban tabana zıt bir imajı ve karşılamayı hak ettiklerini iddia ediyor. Sadece katil değiller, aynı zamanda da insanlıktan, insan şerefinden ufacık nasiplerini de almamış vaziyetteler. Bir hastalık hali bu. Psikolojik hastalığı olduğu kesin. Tel Aviv yönetiminin tepki çeken üçüncü adamı ise Mescid-i Aksa'ya baskın hamlesi ile gündeme geldi. 9 bakan ve 13 İsrailli milletvekili Doğu Kudüs'ün işgal yıl dönümü gerekçesiyle Filistin topraklarını işgal eden İsraillerin 15 Mayıs Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi için polise gitti. İbrani takvimine göre 15 Mayıs 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümüne denk geliyor. Filistinliler ise İsrail'in kurulduğu ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği 15 Mayıs 1948 tarihini büyük felaket, yani bilindik adıyla Nekbe olarak tanımlıyor. Değerli dinleyiciler, bu kelimeleri ve tarihleri hafızada tutmak zorunluluktur. Zira katili tanımak insan şerefine, insan gururuna yakışan şeydir, tedbirli olmak adına. İsrail Başbakanı Netanyahu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden İsraillere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi ve Batı Şeria Yahudilere aittir dedi. Netanyahu, İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırılarla Avrupa'nın pis işlerini yaparken Avrupa Birliği'nin müeyyide kararıyla ahlaki iflasın ortaya koyduğunu ile sürüyor. Ve özellikle Filistin toprağı Batı Şeria'nın da artık Yahudi vatanı olduğunu dillendiriyor. Bibi, katil Bibi, akıl almaz bir yere doğru savruluyor. Dünyayı da savuruyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in ateşkese saygı gösterip birlikte hayatı destekleyen çözümlere odaklanması gerektiğine işaret ediyor. İsrail gibi Filistin devletinin de mevcudiyet hakkı vardır diyor. Yani Filistin'in de devlet olma hakkı vardır diyor. İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in en çok tepki gösterdiği isimlerden biri ama tavrıyla alkışlanacak isimlerden biri. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, onu da tarih kaydedecek ama pozitif yönüyle ve şerefli tarafıyla, duruşuyla kaydedecek. Devam edeceğiz. Türkiye'nin havası nasıl? Onu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
8: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 23, Edirne 24, Sakarya 27, İzmir parçalı bulutlu 29, Denizli 28, Afyonkarahisar 25, Antalya parçalı bulutlu 26 derece, Mersin 24, Hatay 25, Ankara aralıklı sağanak yağışlı 23, Konya 27, Sivas 19, Bolu 21, Samsun sağanak yağışlı 23, Trabzon 20 derece, Erzurum sağanak yağışlı 15, Malatya 23, Van 19, Diyarbakır 25, Mardin 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 29 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 41, Bakü 26, Londra 16, New York 18 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
26: Otopratik. Ders kitaplarındaki kavram değişikliğini dün gündeme getirmiştik. Siz de yakından takip etmiştiniz. Biliyoruz çünkü dönüşlerinizi görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin veriyor o bilgiyi. Tartışma üzerine tarihçilerin bazı önerileri de var. Amerika'nın keşfi değil, Amerika'nın işgali denmeli. Christophe Colomb kıtaya ayak bastığında orada milyonlarca insan vardı çünkü. Filistin topraklarına çöreklenen Yahudiler yerleşimci olarak tarif ediliyor ders kitaplarında. Onun yerine işgalci diye tanım getirilmeli. Orta Doğu değil Batı Asya denmeli. Orta Doğu İngilizler tarafından Londra merkezli bir bakış açısıyla ortaya atılan tanım, bölge Anadolu'nun devamı ve Asya'nın parçası. Karanlık çağ ya da orta çağda Batı bakışının bir ürünü, Avrupa karanlıktayken İslam coğrafyası altın çağdaydı diyor. O teklifler çok yerli yerinde doğrusu. Hepinize çok teşekkürler. Sabah 7'den bu yana bizi dinlediğiniz için, kısmetse Perşembe sabahında yine buluşalım, yine konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
23: Okul, sınav ve başarı için Arjevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Arjevit, Arjevit, hep ileri
9: git. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
10: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
9: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
11: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
12: Reklam.
13: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
21: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
22: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
27: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Garaj Oto
28: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklam.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Türkiye'nin enerji deposu.
6: Orbus.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepinize iyi gelecek.
10: Bir reklam.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
12: Reklam.

Merhaba değerli dinleyenler, burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Bu çarşamba sabahında sizlerle birlikteyim. Bugün de nasipse saatimiz 11'i gösterene dek yanınızda olacağım en güzel şarkılarla, türkülerle. Radyo 7'ye hoş geldiniz.

Bugün efsane şarkılar, efsane türküler dinleyeceksiniz sevgili dostlar. Bugünkü program tam bir efsaneler geçidi olacak. Unutulmayan şarkılar, dillerden düşmeyen eserler. Yani efsaneleşen o şarkılar ve türküler. Bugün Türkiye'nin radyosu Radyo 7'de Erkan'la çok canlı da olacak.

Sabahın ritmini Radyo 7'de Erkan'la çok canlıda yakalayanlar, selam olsun sizlere. Bugün Mayıs'ın 13. gününü yaşayacağız inşallah. Hayırlı, huzurlu, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'desiniz ve şimdi çok güzel bir türküyle programı devam ettireceğim. Efsane bir türküdür.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda 2 dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
7: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Üretim öncülerinin mikrosu var.

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Reklam.

Çarşamba günleri müziğimizin efsane yorumcuları, efsane şarkılar bu programda oluyor. Ve yayına, programa sizler de katılabilirsiniz. Bence efsanedir dediğiniz bir şarkı varsa şayet, ki mutlaka vardır, onu bize iletebilirsiniz. Bakalım listeye dahil olacak mı? Nereden? Instagram'dan Radyo 7 sayfasına gelerek bana yazabilirsiniz. En son benim fotoğrafım paylaşıldığı Radyo 7 Instagram hesabında, işte o paylaşılan fotoğrafın altına benim için efsanedir dediğiniz o eseri yazabilirsiniz.

Yüzlerce müzik grupları kurulmuştur ama belli bir süre sonra dağılmışlardır. Ancak Mazhar Fuat Özkan üçlüsü bu sürece hiç girmedi ve müziğimizde efsane gruplardan biri olarak hep var oldu. Ve onlarla efsaneleşen bir şarkıydı Ele Güne Karşı. Her tarz müziğin efsaneleri bugün sizlerle oluyor. Biraz şarkılar, biraz türküler. En iyiler Türkiye'nin en iyisi Radyo 7'de. Şimdi efsane türkülerden şöyle bir iki tane listeye aldım. Onlardan ilki de şimdi radyonuzda.

Bir efsane türkü daha dinleteyim, ardından tarzımızı değiştireceğiz ama efsaneler yine bir bir yayında olacak. Her tarz müziğin efsaneleri bugün sizlerle buluşuyor.

Orhan Gencebay'ın o kadar çok efsaneleşen şarkısı var ki, onlardan biridir Dil Yarası. Ebru Gündeş yorumuyla dinleyeceksiniz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binacele Kılçuk Hocam.
8: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
13: Bambim var benim.
12: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
14: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
15: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda doğar.
16: Temizlik doğasında var.
17: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
18: Nazarlar değmesin.
19: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bu kısa aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efsaneler geçidinde şimdi sırada sizler tarafından gelen mesajlara az önce bir göz gezdirdim. O kadar çok Ferdi Tayfur şarkıları yazanlar var ki, o halde sizler için gelsin bugün listemize dahil olan bu Ferdi Tayfur şarkısı. Bugünlerde yaşanacak.

O an radyoda bir şarkı çalar ve insan eskiye döner.

Programda son 40 dakikaya girmek üzereyiz ve radyosunu yeni açanlar hoş geldiniz. Bugün efsaneler geçidi var, efsane şarkılar, efsane türküler. Siz de programa katılabilirsiniz. Yayın iyi ilerliyor ama bir de şu eser olursa of tam efsane olur diyorsanız şayet. Hadi o zaman sizler de programa katılabilirsiniz. Instagram Radyo 7 sayfasına bir uğrayın. Bence efsanedir dediğiniz şarkıyı oraya yazın. Instagram Radyo 7 sayfası ve Erkan Koç yayında diye en son benim fotoğrafım paylaşıldı. Onun altına yazabilirsiniz.

Selda Bağcan'dan dinlettiğim eserin ardından bu eser çok yakışacak. Bu da efsane bir türküdür. Suyun öte yanından, Balkanlardan bu türkümüz. Volkan Konak söyleyecek, Ayletme Beni.

Şimdi ne var sırada diye soranlara çok sağlam bir yorumcu var. Efsane bir yorumcu var. Efsane bir şarkı var. Sizden gelenler arasındaydı bu şarkı. Kamuran Akkor diyecek ki üstüme düşme benim.

Gençliğine güvenme, yıllar alıp gidecek. Aynen öyle. Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosundasınız. Ve ben Erkan Koç, hafta içi her sabah Erkan'la Çok Canlı programıyla sizlere eşlik ediyorum. Her gün farklı bir bölüm oluyor. Sıkılmadan dinleyeceğiniz bir repertuarı titizlikle hazırlıyorum. Bugün de böylesi bir listeyle huzurlarınızdayım. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Az önce Kamuran Akkor'dan dinlettiğim o eserin ardından biz Müslüm Gürses'ten bir şarkı duymak isteriz diyenler, dokun bakalım radyonun sesine.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bayram planın hazır mı?

0: açıklamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Reklam öncesinde arabeskin iki dev, iki efsane ismi peş peşe yayındaydı. Önce Kamuran Akkor, ardından Müslüm Gürses. Şimdi reklam sonrası programımızın son bölümü. Barış Manço ile devam edeceğiz. Efsaneler geçidinde. Barış Manço'nun o efsane şarkısı. Dönen.

dağlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek denence biliyorum.

güzel adamlardı ve müziğimizde yerleri asla dolmayacak isimlerden biri de Barış Manço'nun ardından Erkin Koray. Son iki eser ve onlardan ilki Erkin Koray'la efsaneleşen bir şarkı. Ustanın sesinden geliyor. Haydi dinleyelim.

Da zaman su misali akıp geçti ve bana ayrılan sürenin de sonuna geldik değerli dinleyenler. Son bir şarkıyla bugünkü programı noktalayacağım. Efsaneler geçidi yaptık. Efsane yorumculardan efsane şarkılar, türküler dinlettim sizlere. Beğendiğinizi ümit ederek stüdyodan ayrılacağım ama sizler Radyo 7'den ayrılmayınız. Çünkü arkadaşlarım gün boyu sizlere en iyi şekilde eşlik etmeye devam edecekler. Benden sonra sevgili Eda burada olacak. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Güzel ve keyifli bir çarşamba günü yaşamanızı diliyorum. Yarın sabah nasipse ben Erkan Koç, sabah 9'da yine mikrofon başında olacağım. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik.

0: aslında var.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr, pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Vakıfbank sunar.
11: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda.

Sen kendini alemde hünkâr mı sandın? Çok iddialı değil mi? Hani böyle bir gönlü kırıyorsun, hala tahtın kaldı zannediyorsun. Öyle olmuyor işte. Herkes susuyor diye herkesi mecbur zannediyorlar değil mi? Mecbur kalınmıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları Radyo 7'de. Edalı saatlerde sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikro diyorsun. Öyle olmuyor işte. Herkes

daha ne söylesin acaba, daha ne diyebilir, kaç kere kırdın, kaç kere üzdün, yine de böyle hani içinde sana kızmaktan çok o güzel sevgisi kalmış, değil mi? Bazen de böyle hakkını değil de hani insan kalbini savunur ya, sadece sevdim demek de biraz da bu yüzden ağır geliyor olabilir. Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Az önceki şarkı sanki cevap niteliğinde.

0: geçecek.
1: Vallahi bir şekilde geçiyor. Bir yaprak daha düştü. Ne mevsim fark etti, ne de böyle kendi içindeki ne rüzgarı, değil mi? Amaç o değil zaten. Hani böyle bazı şeyler sessizce eksiliyor ya insanın içinden. Hani kimse anlamıyor belki ama bazen böyle bir cümlede, ne bileyim, bir davranışta, bir suskunlukta yorulabiliyor insan. Sonra böyle kendi kendine duruyor. Ama içten içe de kopuyor, değil mi? En çok hani kırılınca sessizleşir ya. Tam da bunu anlatıyor.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları ve elbette duyduğunuz üzere Özlenenler de yayında olacak. Sizler de buyurun, programı bekliyorum. 0507 977 0101 şöyle an itibariyle fotoğraflı mesajlarınızı gönderebildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram'da da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırırken rica ediyorum isimleriniz ve bulunduğunuz yerler olsun. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde dinliyorsunuz? Efendim, aç radyoyu sen de dediğiniz arkadaşlarınız varsa tavsiye üzerine. Hadi o zaman.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,42, avro 53,24, gram altın 6875, çeyrek altın 11.299 lira. Brent petrol 109 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.740 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız
4: Halkbank. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Reklam.
8: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Orbus.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
13: Radyo 7.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyileri dinlenir elbette Radyo 7'de. Kimler bizlerle beraberse şöyle bir kendini göstersin dedik. Efendim sevdiklerine iletmek istediği mesajları da söylesin. Ben de onları söyleyeyim, şöyle içinizde kalanlar varsa onları diletelim. Ama bu arada bulunduğunuz yerleri de yazın istiyorum. Oo harika fotoğraflar geliyor. Radyo 7 Instagram sayfamız biliyorsunuz sizin için açık. Benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz. Kızlar koşun koşun açın radyoyu, Eda'mız geldi diye başlayan mesaj. Denizli'de Güler Canan. Radyo 7'ye kulak verenler, Allah'ım ya Rabbim, güzel emojiler, süpersiniz vallahi. İşte böyle davet edin. Ne güzel oldu. Denizli Çardak'ta Güler. Efendim eksik olmayınız. Bütün arkadaşları da toplamış şöyle radyonun başına.

Ay ay ay, ne güzel fotoğraflar gelmiş. İzmir Ayrancılar Şebnem Hanım kızıyla beraber, yalnız onun fotoğraflarını da göndermiş. Cansu'yum, kızım der Süheyla Şevval. Onun doğum günüymüş. Ay ne güzel. Ömrü güzel geçsin. Sizinle geçsin. Sağlıklı uzun yılları olsun inşallah birlikte geçireceğiniz. Almanya'dan selamlar gönderen Ay Hatice Hanımcığım, kedisiyle birlikte Çarşamba'daki sevdiğine ve sevdiklerine armağan ediyor.

Ay ne güzel, böyle kedisini de alan, onu da dinletiyor. Beraber bizimle birlikteler. Sıradaki şarkıyı Atom Karınca Vedat Usta varmış. Vallahi böyle çok hızlı ona armağan eder misin? Ederim tabii. Her yere yetişiyor değil mi? Öyledir zaten. Yayına hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bolu'nun doğasında Murat Aktaş orman içinde tavuklarıyla baş başa bizi dinliyormuş. Çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Sağ olsun.

yaşı, gözü, gül yüzü derken yıllarım gitti. Bir baktım ki ömrüm böyle hep böyle birilerini severken geçmiş, kendimi ayıracak zaman da kalmamış. İnsan bazen en çok hani kendini ihmal ettiğini yıllar sonra anlıyor ya. Bir gün şöyle dönüp bakıyorsun, meğer ömür birilerini anlamaya çalışırken sessizce akıp gitmiş. Ama içine dönüp bakıyorsun, anlaşılmış mısın? İşte böyle bir boşluk kalıyor, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam ediyoruz.

0: Radyo 7 Haber.
1: Samsun'un Havza ilçesinde sel sularının çekilmesiyle felaketin boyutu ortaya çıktı. Taşan Hacı Osman Deresi merkezde büyük hasara yol açtı. İlçe genelinde hayatı olumsuz etkileyen taşkın nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması genişleyerek devam ediyor. Savcılık talimatıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belediye iştirakleri ve ihale süreçlerine odaklanan operasyon kapsamında emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınları sürüyor. Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşımlar yaparak güç gösterisi yapan suç gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Halkta korku ve panik yaratmayı amaçlayan bu gruplara ait çok sayıda silaha el konulurken zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. AK Parti denizlerdeki hak ve menfaatleri koruyan Mavi Vatan doktrinini yasal güvenceye kavuşturacak müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan teklif, Karadeniz ve Akdeniz'deki stratejik sınırların korunmasını hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bürokratik hazırlıkların devam ettiğini belirten Keçeli, sınır kapılarındaki altyapı ve geçiş protokollerinin titizlikle incelendiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'ndaki yoğun talebi karşılamak amacıyla trenlere ek vagon ve seferler ekleneceğini müjdeledi. Yapılan düzenleme ile demir yollarında toplam 18.644 kişilik ek kapasite oluşturularak bayram ulaşımında kolaylık sağlanacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 24, Ordu 21, Erzincan 22, Şırnak 23 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ödemeler dengesi verileri açıklandı. 18 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. Tavuk eti üretimi Mart ayında arttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı

Ve Yasarlar Köyü. Çok teşekkür ediyorum. Eslem Tombak, sizsiniz harika. Yine Almanya'da Mustafa Bey, yolda işe giderken dinliyorum demiş. Yollarda olanlara da buradan sevgiler, selamlar. Sağlıkla gidin ulaşacağınız yerlere. Ne olur beni de oku. Peki. Ankara'da Nuray, oğlu Mehmet Emin'in doğum günüymüş. Sağlıklı güzel yılları olsun beraber geçireceğiniz.

Ay ay ay, nasıl güzel şarkıdır. Sevda yüklü kervanlar şöyle geçti gönlümün içinde. Efendim, kimi iz bıraktı, kimisi yaraladı ama işte bazı şarkılar var ki böyle insanın sustuğunu sanarken bile içindekini söyletmiyor mu? Söyletiyor. Vallahi çok da güzel söyletti. Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlerken bir de böyle hani dışa vurum var ya, o üzüntüyle dile gelenler. Ha, sonunda amin diyeceksiniz belki de.

0: sendesin.
1: Bu artık böyle sitemden öte. Değil mi bu şarkının sözleri? Sitemden öte. Yani böyle canı o kadar çok yanmış ki, canı çok yanan insanların bazen duası beddua gibi çıkar ya hani. Tam da öyle. Öyle kırılmış, öyle içten söylemiş. Bir an durup da böyle insan hani amin demekle susmak arasında kalabiliyor. Çünkü böyle hala orada bir sevgi var ya, ama biraz incinmiş, yorulmuş. Yerini sessizlik ve sitem almış. Vallahi isteyen amin diyebilir.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tokat'ta bizimle beraber olan Esra Hanım var. İş yoğunluğu, özlediklerinin hasreti, hepsi böyle üst üste gelmiş. Benden bir şarkı rica ediyor. Çok özlediğim Mine'si de var. Onun için bir şarkı istiyor. Arkadaşlar için şarkı isteyen ama ne kadar güzel ismini vermeyen dinleyicimiz. Ali Şentürk var. O da bizi dinliyor. Gaziantep'te hem çalışıyor, fotoğrafını da göndermiş. Ve sonrasında Danimarka'dan geliyorum diyen kim var? Ah, isimlerinizi şöyle yazsanız nasıl güzel olur. Sen...

0: Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Boşkar servis,
1: iyi ki varsın yanımda. 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
2: Çanakkale'de modern tasarımıyla Troya Müzesi tüm görkemiyle yükseliyor. Hava 23 derece. Çorum'da Hitit başkenti Hattuş'a tarih meraklılarını beklerken sıcaklık 21, Erzurum'da ise Selçuklu mirası çifte minareli medrese ziyaretçilerini ağırlıyor. Termometreler 15 derece. Yolunuz açık olsun. Boşkar servis,
1: iyi ki varsın yanımda. 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Yüksel abi! Üst geçide bak abi!
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde. Reklam.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: ay ay, çok keyifli şarkılardan biriydi. Antalya'dan sevgilerini gönderen, Deniz'den çıktık servisteyiz demiş. Hepsine acil şifalar diliyorum. Şarkı yayınlar mısınız? Tabii ki yayınlarım. İsminize yazsaydınız güzel olurdu. Eda Sultan, komşularım var. Derya ve Özlem. Oh, kahveler de hazırlanmış. Beraberler. Afiyet olsun. Sonrasında Kayseri'de Ali Bey var. Sevip de kavuşamayanlara şarkı yayınlar mısın? Vallahi şu anda duyduğunuz şarkı çok yakışacak sanki.
1: Senden sonra kimseye

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Edi. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken efendim sizleri de ihmal etmiyoruz. Sevdiklerinize armağan ediyoruz. Şöyle bütün hayatım, bütün duygularım seninle dolarken, böyle seninle birlikte tertemiz sayfa açarken, sonra senin adını yazarken o defter ne oldu? Karalaya karalaya. Düştüm.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Niye? Daha o saatler bitti. Ama keyifli, güzel, harika şarkılarla ve sizlerden gelen muhteşem mesajlarla dolu dolu geçti. Yarın yine aynı saatte görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.

0: düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
4: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.

Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira, Yusufiye'nin yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Yusufiye, polis ekipleri tarafından yakalandı. Fenerbahçe'de başkan adaylarından birinin İtalya'da sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi. 2023'te Milan'daki idari direktörlük görevinden ayrılan Maldini'nin, Sarı Lacivertlilerin başkan adayıyla yemekte bir araya geldiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin eski golcüsü John Duran'ın adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Kolombiyalı futbolcunun iki gündür İstanbul'da olduğu ortaya çıktı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 45,42, euro 53,18, gram altın 6849, çeyrek altın 11.266 lira. Brent petrol 110 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.649 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kızkalesi kesimi 2-3. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Kale Kilit.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Erciyes.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Banknot. Karşılığı Merkez Bankası tarafından garanti edilen kağıttan yapılmış ödeme aracı. Yani bildiğimiz kağıt paradır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: www.rampi7.com.tr
2: Tıkla.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
5: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
5: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde iki grup arasında kavga çıktı. Olaylarda 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele sürüyor. DAEŞ'e yönelik 47 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 zanlı gözaltına alındı. Borsa İstanbul'da pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla iki ilde düzenlenen operasyonda iki isim hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi. Bartın'da etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, 6 araç hasar gördü. Yurt genelinde ani, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam edecek. Bahar sağanakları olarak adlandırılan bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinin sonuna gelindi. Sektör temsilcileri SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesileceğini ifade etti.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 26, başkent Ankara 23, Kastamonu 21, Artvin 22 ve Kars 15 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ödemeler dengesi verileri açıklandı. 18 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. Tavuk eti üretimi Mart ayında arttı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. D100 Avcılar Şükrü Bey Hacı Şerif yönünde sağ şeritte araç arızası var. Basın Ekspres 2 Telli Güneşli yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak çok yoğun. Arvento

0: Reklam.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Üretim öncülerinin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
9: Abi hayırlı olsun, bayağı da genişmiş.
10: Çocukla aileyiz, maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir Jeep var abi, her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
11: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
2: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Bugün de hoş geldiniz Radyo 7'ye. Radyo dinlemeyi tercih eden sizlerle bir aradayız. Radyo dinlemek bazıları için yaşam biçimi denecek kadar hayatının bir parçasıdır. Yani arabaya bindiği zaman hemen açar. İş yerinde imkanı varsa kulaklığı takar. Radyo dinlediği zaman zamanın daha hızlı ve daha güzel geçtiğine inanır. E tabii dinlediğin radyo ve programa bağlı olarak hakikaten keyiftir. Ben de bu huzuru, mutluluğu yaşayın diye çok uzun yıllardır mikrofon başındayım. Hep inandığım şey şu: ben eğer keyif alırsam dinlettiklerimden, söylediklerimden, Allah'ın izniyle dinleyicilerimiz de mutlu olurlar. Hep buna inandım. Hani meşhurdur, gönül vermeden gönül alınmaz. Ben işime gönlümü vermişim. Allah'ım sadrımı genişletsin, İşimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, anlatacaklarım var, doğru anlaşılsın. Hadi radyolarımızın sesini açalım, dostlara haber edelim. Merhaba.

Herkesin işine geldiği kadar varmışım. Ötesinde kimse de yokmuşum. İsteyeni güneş gibi ışıtmışım, ısıtmışım da bir kendime kara bulutmuşum. Gündüzleri hayatla, geceleri kendi yalnızlığımla boğuşmuşum. Sırtını dönmüş yanımda var bildiklerim. Sırtını dönmüş yanımda var bildiklerim. Hüznüme sarılıp uyumuşum. Dilime sağır olanlardan, yüreğime ağır gelenlerden artık yorulmuşum. Bu koşuşturmacalardan, bu mecburiyetlerden kendimi unutmuşum. Adına dünya demişim, sabretmişim. Bir parça huzur isterken şu hayatta, bin parçaya bölünüp de içinde kaybolmuşum.

Hadi bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim. Korkuyorsan yapma. Yapıyorsan korkma.

0: ya bu aşk?
1: Hani az önce herkesin işine geldiği kadar varmışım diye duydun ya, hadi ona bir nokta koyalım.

Kimilerine göre samimi ve cana yakın, kimilerine göre ise taştan duvarmışım. Kimileri güler yüzlü dermiş hakkımda, kimilerine göre ise herkese sert bakarmışım. Kimilerine göre kendini beğenmiş, kimilerine göre sıcakkanlıymışım. Kim ne derse desin hakkımda. Sonuçta öğrendim ki herkesin yüreğinde işlerine geldiği kadar varmışım.

0: Bak ne diyor?
1: İbadet başlattım.
0: İbadet başlattım.
1: Artık
0: her gece, yani yapmıyormuş. O artık kelimesi önemli. Bundan sonra başlayacağım diyor bak. Niye?
1: Tanrı'yla aramda aşk bundan sonra.
0: Yani sevdiği kıza darılmış, kızmış, ihanet görmüş, her neyse ilişki bitmiş, diyalog bitmiş, yalnız kalmış, diyor ki artık kurtuldum. Tamam, kurtulmak güzel, eyvallah. Allah'la aramda aşk bundan sonra diyor. Yani ibadet başlatmış her gece Allah'la aşktan dolayı. Peki, illa insanın başına bir ayrılık, bir kayıp, bir bela mı gelmesi lazım Allah'la aşk yaşaması için? Ya da ibadet yokken ibadete başlaması için? Bununla alakalı çok önemli bir tespit var. Söyleyeceğim bugün, birazdan. Ayrılma.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Vakıfbank Vinov sunar.
2: Menkul kıymet, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağ temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
1: Vakıfbank Vinov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Reklam.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella, terlik sandalet.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

İnşallah sen de şöyle diyebilirsin. Halen diyorsan ne güzel. Birinin zayıflığını kendime güç, birinin güvenini de kendime sermaye yapmadım. Benim dünyamda birini harcamak diye bir şey yok. Beraber yürümek ve emeğe saygı var. Maddi manevi kimsenin sırtına binerek yol almadım. Hiç. Çünkü birinin ahını alarak varılan yer aslında bir kayıptır. Büyük bir kayıp. Kendi emeğimle var olmak benim için her türlü menfaatten daha onurlu.

kim olursa olsun herkesin başkaları tarafından görünmeyen savaşları vardır. Bir gün olsun. Kimi susar, öyle yorulur. Kimi de anlatır, anlattıkça tükenir. Ama insana en çok omzundaki yük değil, içinde biriktirdikleri tüketir. Ya şöyle, yolu insan herkesle yürür. Herkesle yürüyebilir. Ama yokuşu ancak halden anlayanla tırmanırsın.

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Çanakkale'de modern tasarımıyla Troya Müzesi tüm görkemiyle yükseliyor. Hava 23 derece. Çorum'da Hitit başkenti Hattuş'a tarih meraklılarını beklerken sıcaklık 21, Erzurum'da ise Selçuklu mirası çifte minareli medrese ziyaretçilerini ağırlıyor. Termometreler 15 derece. Yolunuz açık olsun.
2: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Güzel ve ideal. Didi bu yaz çok havalı. Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik.
1: Doğan. Temizlik doğasında var.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz. Pilot Garaj Shop'u
3: ekspertiz. Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
4: Enuygun. Pilot Garaj Shop'u
5: ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Pazartesi'den Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Reklam.
1: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Günaydın Kılçuk Hocam.
6: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun konu.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

zaman. Zenginlik dediğin huzurla aldığın nefes. İyilikten ayrılmayan iç ses. Şükür edebilebildiğin o özel sağlık. Sana da çevrene de hayırı dokunan varlıkların. Birlikte saatlerce susabildiğin bir eş. Birlikte ağlayabildiğin bir dost. En zenginisin. En zengini.

ses gibi yakınımdasın. Aşkın yayın hali böyle başladı. Aşkın sesi ben Deniz Enher Sağroğlu. Şükür bugün de yine güzel şarkılar dinleyeceğiz, gönül birliği edeceğiz ve sohbetin en güzelini sizler için aktaracağız. Ve şimdi şöyle bana da söyle, bana da söyle, bize de söyle, Zine söyle, bize de söyle. Bize hep söylüyor, ne güzel söylüyor değil mi? Güzel yorumunu dinleyelim Zine Salih'in Radyo 7'de.

Rabbim ne güzel yaratmış bize değil mi? Kulaklarımız, gözlerimiz, ağzımız, burnumuz şöyle bir baktığımızda. Ama her birinin de başka anlamları da var bak, okumayı bilirsen. Her lafı duyma diye kulağının ardı var. Her şeyi görme diye gözünün kapağı var. Her lafı söyleme diye dilinin önünde dudağın var. Aşk olarak.

dinledik radyo yedimizde sevgili Can Bağları. Aşkın yayın hali Ebru'lide. Şimdi sık sık tekrar edilmesi, hatırlatılması gereken özel cümleler var. Onlardan bir tanesi. Evet, Hacı Bektaş Veli'yi. Eline, beline, diline hakim ol. Tekrar edin siz de benimle, evet. Aşına, eşine, işine sahip ol. Elin açık, gönlün açık, sofran açık olsun. Ayıpları ört, sırları tut, öfkeni de yut. Aşkım.

da beni nerede dinliyorsunuz acaba bilmiyorum ki. İş yerinde süper, evde, hatta evde balkonda şöyle yapmışsınız güzel köpüklü bir kahve.

veya yollarda yürüyüş halinde veya bir yere yetişmek zorunda ya da aracında trafiği aşmak durumunda. İnşallah onu da aşarsınız. Şu an sesimi duyan bütün sevgili dinleyenlerimize tekrar tekrar selamlarımızı iletelim. Şu güzel şarkıyı da armağan edelim. Bugün de mahşer.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 45,42, avro 53,22, gram altın 6849, çeyrek altın 11248 lira. Brent petrol 110 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.631 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Yatırım fonları. Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yine yatırımcılar adına çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesiyle oluşan mal varlıklarıdır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Reklam.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar.

0: güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçuk.

0: Orbus.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepinize iyi gelecek.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Bir reklam.

soğuk bir yanım üşüyorum deyince böyle bir artık yaz gelsin değil mi sevgili Cem Bağlar? Şöyle ufak ufak kendini hissettiriyor zaten. Gelsin gelsin artık sıcak sıcak şöyle değil mi?

0: quiere.
1: Sevmek güzel, güzel duygular hissettiriyorsa. Kötü duygular çünkü ömür yıpratır. Güzel duygular sevgi yaratır. Kötü insanlar kapı kapatır. İyi insanlar da sürekli kendini aratır. Aşk olan.

yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

yaşamasın için için gönül. Çünkü gönülün yaşadığı her ne varsa iki katı fazla etkilenir. Hele de hassas gönüller. Hassas gönüller hiç kırılmasın, incinmesin inşallah. Ve o güzel gözlerden de hiçbir zaman yaşlar dökülmesin. Ağla halime ve zara sizler.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
10: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
14: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
17: Umran Oto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
18: Migros, hepinize iyi gelecek.
19: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
20: Nazarlar değmesin.
21: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
22: Bir reklam.
0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
22: Radyo 7.
23: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan bölgede içinde benzin ve motorin olan birçok tank bulunuyor sayın dinleyiciler. Yangına müdahale ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin birçok noktasında sağanak alarmı vardı. Çankırı'dan Şırnak'a, Bartın'dan Çorum'a kadar birçok kente sel ve taşkın hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda silah ve yaklaşık 10 milyon lira değerinde finansal varlık ele geçirildi. FETÖ'ye üye olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Demirci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: OPEC üretimi son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mart ayında yolcu sayısını %7,2 yükseltti. Kurban Bayramı'nda tren seferlerine ek kapasite oluşturulacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu, modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak. Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: does. Didi, bu yaz çok havalı.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot garaj şoto ekspertiz.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot garaj şoto ekspertiz.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Bir reklam.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Eski eserleri, genç kardeşlerin seslendirmesi, hele de böyle tadında ve keyifli, lezzetli halde seslendirmeleri de özellikle böyle bir başka, benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Güzelce dinledik ve işte Radyo 7'mizde bir başka keyifli güzel esere daha hemen geçiyoruz. Aşkın Yayın Aleyhi Bruli Radyo 7'de devam ediyor efendim.

Eğerse böyle hayat. Senin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Sayende bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz. Hayatla konuşuyorum şu an. Durup durup kendimize sorular soruyoruz. Cevabını bilsek de, evet, bilmemezliğe veriyoruz. Sen nasılsın? Var mı bize oynayacağın yeni oyunlar? Var mı bize göstereceğin başka bir yolun? Ya da söyle, ne zaman gelecek senin sonun?

taş. Ay taş yürekli Rabbim bizden uzak eyle. Ne zamanı? Ne zamanı? Evet, mesai zamanı. 0507-977-0101'den sizler hemen mesajlarınızı göndermeye başlayın. Ben de birazdan onları, o güzel mesajlarınızı değerlendirmeye alayım. Hadi bakalım.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde
5: 5G. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: İnancıyla kılçık hocam.
6: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Orbus. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bir reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
7: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Kaybettim kendimi.
1: Efendim yine güzel güzel şarkılar şöyle birbiri ardına tabii ki akmaya devam edecek. Tek fark ne olacak? Evet, sizin renk kattığınız o güzel mesajlarınızla. Sevgili Gökhan ve Umut, ilk gördüğüm mesaj. Selam olsun Gökhan ve Umut kardeşimize. Sibel Can'dan Bir Eser Abla dinlemek istiyoruz demişler. Ben de hemen gönderiyorum o zaman Sibel Can'ın bu güzel şarkısı. Mutlu ol yeter, siz mutlu olun yeter yani. Hadi bakalım Sibel Can o güçlü yorumuyla şöyle bir kulaklarımızın pasını silsin bakalım.

dileğim var, mutlu ol yeter ve hemen devam edelim. Sevgili Gülay Hanım selam olsun, Alican'dan istiyorum demiş. Peki o zaman hemen şöyle bir Alican yandı mı ayağım? Aman aman aman.

Sanki söylediği gibi şu güven çok önemli. Sensiz olmaz dediğimiz insanlara güvenden bahsediyorum. Aksi takdirde gömlek misali o betimleme vardır ya hani, gömleğinin düğmelerini yanlış ilişkilemek, iliklemek gibidir. Bazı insanlara güvenmek. En başından beri yanlış yaptığını maalesef ama maalesef sonuna gelmeden yok anlıyorum.

E Aksu'nun da diyeti daha bir başka lezzetli, keyifli geliyor kulağa, değil mi efendim? İmera ve Gaye Aksu Sevdan ile sizlerleydi Radyo 7'de. Şimdi ise Kırıkkale'den sevgili Nisa, teşekkür ediyorum sizlere de, kolay gelsin. Sezen Aksu'dan bir eser ki hatayı hemen gönderiyorum. Herkese sevgiler demiş. Selamlar ben Hanım, nerede dinliyorsunuz demiştiniz ya. Sizi Amerika'nın bir yerinde, işte elimde çay dışarıda, yağmur kulağımda. Sizin sesinizle ve seçimlerinizle güzel müzikler dinlemek demiş. Ah çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Selam olsun efendim. Evet, sormuştum. Nerede, nasıl dinliyorsunuz bilmiyorum ama diye. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Reklam.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında.

0: iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü, kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür, borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
10: Hijyeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik.
11: Temizlik doğasında var.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Valilik yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı. Yangına 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 toma, 4 su tankeriyle müdahale ediliyor. Amerika Başkanı Trump, Çin ziyareti öncesi İran'a tehditler savurup saldırı sinyali verdi. Tahran'la ya anlaşacağız ya da yok edilecekler dedi. İran yönetimi ise geri adım atmıyor. Bölgede tansiyon yeniden doruk noktasına yükselirken İngiltere'den de Hürmüz hamlesi geldi. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sel getirdi. Kent merkezinden geçen Hacı Osman Deresi taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Sel binaların birinci katlarını aştı. Onlarca araç hızla akan suya kapıldı. Sürücüler kurtarılmayı bekledi. 12 kişi yaralandı. Şırnak, Bolu, Bartın, Çankırı ve Çorum'da da sağanak nedeniyle dereler taştı. Elektronik ilan doğrulama sistemi dolandırıcıların kabusu oldu. Emlak sitelerinden umduğunu bulamayan siber hırsızlar sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına dadandı. Ev ve arsa almak isteyenler dikkat. Amerika'da yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren futbolcular takıma dönecek. 12 futbolcunun büyük çoğunluğu sezon öncesi kampına katılacak. Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.598 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.42, euro 53.24. Gram altın 6.861 lira. Brent petrolün varil fiyatı 111,01 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle Türkiye genelinde 39 il için sarı kodlu uyarı da bulundu. Yarın Ankara ve İzmir 24, İstanbul 18, Antalya 22, Sinop ve Kars 19, Batman 29 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. D100 Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönünde araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Yine D100 Cennet Küçükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu istikameti, bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, Tem Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na yoğun yaşanıyor.
5: Arvento yol

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
6: En uygun
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Türkiye'nin enerji deposu
8: Orbus.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Bir reklam.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

herkes biliyor, herkes biliyor ki herkes bilsin ister aşıklar ve sevenler. Ama biraz tehlikelidir aslında, değil mi? Gizlisi daha nasıl denir? Sorun yaşanmaz en azından. Nazardı, hasetti, bir sürü davası var biliyorsunuz. O yüzden hemen devam ediyorum şöyle mesajlarımızla. Diyarbakır'dan kocaman selamlar, ben Sevda. Rica etsem demiş İbrahim Tatlıses. Hemen sizin için gönderiyorum. Bir meçhule döndü benim hayatım. Özellikle çok sevdiğim kardeşim Mehmet Zeki için istiyorum demiş.

Erbenden Hanım. Normalde hep dinliyorum ama demiş hep yazamıyorum. Bana Güllü'den bir eser demiş. Gönderir misiniz bir yorum? Hemen gönderiyorum. Tokat'tan Serpil sizin için efendim. Selamünaleyküm demiş kardeşimiz ve ismini yazmamış ama Ferdi Tayfur demiş. Birazdan Ferdi Tayfur'u dinlemeye başlayacağız. Malatya'dan Neslihan ve Uşak'tan Taci Çınar. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Ferdi Tayfur'dan 07C 2565 66 67 ve 68 Hüdaye Cemil Sezgin Coşkun Bakan için gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Selam olsun. Bolu'dan Hasan sizleri şu an eşimle gölün kenarında dinliyoruz demiş. Sizden eşim Sema için hemen bir Ferdi Tayfur gönderiyorum efendim. Göl sefasına devam.

Bozantı'dan Nilüfer ve Adana'dan sevgiler diyen kardeşimiz sizler için. Benim için üzülme Bergen sizlerleydi. Şimdi ise hemen devam edelim Orhan Gencebay'la. Selamünaleyküm, aleyküm selam efendim. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin, Orhan Baba'dan güzel bir eser demiş. Yayınlarsanız hemen gönderiyorum. Merhabalar, şarkıyı Kayseri Temasel çalışanları olarak yeni servise bindik. Kardelen 9 numara yoldayız, bize gelsin, kısmet olan dinler artık demiş. Şimdiden teşekkürler. Kimlerin kısmeti oldu acaba bilemedim ki. Çok selam olsun efendim, hayırlı yolculuklar diliyorum. Tüm servislerinde olan bütün kardeşlerimize de hayırlı yolculuklar diliyorum.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Antalya'da sular altındaki gizem Kekova Batıkşehir tüm ihtişamıyla yükseliyor. Bölgede sıcaklık 22 derece. Aksaray'da Selçuklu Yadigarı Sultan Han'ı ziyaretçilerini ağırlarken sıcaklık 25, Şanlıurfa'daysa tarihin sıfır noktası Karaköprü Höyüğü meraklılarını bekliyor. Termometreler 28 derece. İyi yolculuklar.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: OPEC üretimi son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mart ayında yolcu sayısını %7,2 yükseltti. Kurban Bayramı'nda tren seferlerine ek kapasite oluşturulacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Reklam.
7: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İş Cepten kampanyaya katılın.

düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: Perakende ustalarının mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: gelecek.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

insanlar için. Canımızı sıkmaya değer mi? Sıkma canını cancağızım. Bir insan gerçekten isterse yanında olmanın bir yolunu veya birçok yolunu elbet bulur. Ve unutmayalım, bahaneler sadece uzak kalmayı tercih edenler içindir. Eğer bahane üretiyorsa, siz ondan önce o kişiden uzak kalın.

0: düşürüyorum.
1: Yazık olsun.
0: Ay ay. İyi günler demiş Antalya'dan İnci Bölükbaş. Eşim Sezer Bölükbaş ve çocuklarım Ebru ve Ebir için istiyorum. Sizi severek dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok selam olsun bütün aile fertlerine. Yağmurlu bir havada dinliyoruz Radyo 7'yi demiş. Almanya Bielefeld'den Sabahattin Kör selamlar demiş. Çok selamlar efendim.

Eser güzel de bu versiyonu da bir başka keyifli güzel olmuş. Halil Yılmaz yorumuyla dinledik efendim. Aa, sona gelmişiz bu arada. Hayırlı günler. Yozgat'tan taksici Zeki, cezaevindeki yeğenim Ali Osman Ayaş, Müslüm Can ve oğlum Ali İhsan Demircan, yeğenim Eren Ökçü için demiş. İbrahim demiş, teşekkür ediyoruz. Peki hemen gönderiyorum. Bu arada adım Van Harvan'ın vesile. Teşekkür ediyorum. Programın isminden dolayı Ebru olarak anılıyorum bazen. Böyle teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bursa Gürsu'dan Dilber. 7 kişi çalışarak dinliyoruz eldiven fabrikasında. 15-23 vardiyasındayız demiş. Kolaylıklar diliyorum bütün vardiya sisteminde çalışan kardeşlerimize. Ve bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 800 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklam.

İnsan bazen gerçekten unutmak istemiyor, sadece canı daha fazla yanmasın diye alışmış gibi yapıyor. Birçoğunuz da bunu böyle yaparız öyle değil mi? Ama bazı insanlar akıldan çıksa bile kalbin içinde her zaman kalıyor ve gece olunca en çok da onlar geliyor aklımıza. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Güzel bir akşamda Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

Günlerden çarşamba, birçoğunuz için gün bitti ama bazıları için de gün yeni başlıyor. Program boyunca WhatsApp hattımızdan sesli mesajlarınıza yer vereceğiz. O güzel sesinizi, sevdiklerinizi, sesinizi duyurmak istiyorsanız WhatsApp hattımız emrinize amade. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: İnsan her şeye dayanıyor aslında ama değer verdiği birinden gelen kırgınlık başka vuruyor kalbe. Çünkü bazı insanlar en çok sevdiği yerden yaralanıyor.
1: Burası Radyo 7.

Bazı insanların hayatı hep mücadeleyle geçiyor, tam düzeldi derken başka bir şey eksiliyor. Ama yine de devam ediyor insanlar sessizce ve belli etmeden. Evet, Samsun'a, Havza'ya çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Rabbim kolaylıklar versin. Sel felaketiyle mücadele ediyorlar. Çok çok geçmiş olsun sevgili dinleyenler.

hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum. Birazdan WhatsApp hattımızdan iletmiş olduğunuz sesli mesajlara kulak vereceğiz. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılanlar varsa hoş geldiniz. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Sizler de sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir çiçeğe bile anlam yükleyenler, küçük şeylerden mutlu olanlar. Bu şarkı ince ruhlu dinleyicilerimize armağan olsun.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.
1: Evet, geldik WhatsApp'tan gelen seslere kulak vermeye. Kimler kimlere seslenmiş, şöyle bir kulak kabartalım.
2: Bursa'dan iyi akşamlar. Ben sıradaki parçayı Yozgat'taki çok sevdiğim Semacığım için istiyorum. Sema, seni çok seviyorum.
1: Rabbim sevginizi daim eylesin. Ömür boyu mutlu olun inşallah.
3: Benim ismim Faruk Kurnaz. Almanya Heilbronn'dan yolluyorum sesli mesajımı. Sıradaki şarkıyı tüm gurbetteki Samsunlulara armağan etmek istiyorum.

Bazı ayrılıklar bitmiyor, insan devam ediyor belki ama içinde bir eksiklik kalıyor ve bazı özlemler ömür boyu insanın peşini bırakmıyor.

0: yıkıp ölmeye.
1: Ben Kayseri'den Bülent. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim kızım Melike Dilan Yılmaz için çalar mısınız?
2: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı içimdeki bütün şarkıların sebebi canım kocam Sacit'e armağan ediyorum.
3: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

0: gecem.
1: Geçip giden yıllara dönüp bakanlar var mı? Ya da içinde yarım bir çocukluk taşıyanlar? Şimdiki şarkımızda geçmişine özlem duyanlara armağan olsun.

0: Büyümek bazen güzel değil, öyle değil mi? İnsan öğrendikçe yoruluyor, güvendikçe de kırılıyor ve bazen insan çocuk kalmadığına çok ama çok üzülüyor bu hayatta. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Şöyle sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Kütahya'dan Bünyamin İzmirlioğlu. Ferdi Tayfur'dan herhangi bir parçayı Aslanapa Bezirgan Köyü halkı için istiyorum.
2: Şanlıurfa'dan Enver Kaya, sıradaki şarkılar kızlarıma ve eşime gelsin.
3: Ben Ömer Güleş, Almanya'dan sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.

Dağlara karşı susanlar var, özlemini rüzgara bırakanlar var, memleket hasreti özlemi yananlar var. Tüm gurbetçilerimize de bu güzel eseri armağan edelim.

Bazı insanlar derdini anlatmayı bırakıyor bir süre sonra çünkü herkes dinliyor gibi yapıyor ama kimse gerçekten anlamıyor ve insan en sonunda sessizleşiyor.

0: Ben Kayseri'den Erdem. Oktay abime armağan olsun. Mimsi'nin bağlarında sizleri dinlemekten gurur duyuyoruz.
1: Ben Kahramanmaraş'tan Ünal Demir. Sıradaki şarkıyı canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunlarım için istiyorum.
2: İstanbul'dan Sevda. Umudum, aşkım, bir tanem Semih için sıradaki şarkıyı rica ediyorum.

Bazı sözler unutulmuyor, insan yıllar geçse de yarım kalan cümleyi içinde taşıyor ve bazı kırgınlıklar zamanla değil, ne yazık ki sessizlikle büyüyor. Radyo 7'deyiz, ben Deniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam olduğu gibi yine bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Sesli mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

0: Samsun Kavak'tan Kemalettin Gebesoy. Sıradaki şarkı Resul Arlı ve Samet Akyar kardeşime armağan ediyorum.
1: Ben Manisa'dan Bayram. Sıradaki şarkıyı eşim Ayşe için istiyorum.
2: Balıkesir Gönen'den sıradaki şarkıyı haber alamadığım, merak ettiğim, özlediğim Biricik'im Göksel Akkaya için istiyorum. Çalarsanız sevinirim.
3: Ben Kütahya'dan Emre. Sıradaki şarkıyı eşime armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum, Emine.

için değil, çok yara aldığı için değişiyor. Çünkü insan aynı yerden sürekli kırılınca ne yazık ki eskisi gibi kalamıyor. Adem Gümüşkaya bizlerle birlikte Resul Dindar'la beraber kış masalını seslendirecek.

0: Ben Yozgat'tan Tarkçı Zeki, yeğenim Arosman Ayaş, Müslüm Can, oğlum Alisan Demircan, yeğenim Meren Ökçü için sıradaki parça.
1: Konya'da ben Mustafa Türkmen, sıradaki şarkı Celsim İbrahim ve Muhammed Necar'a gelsin.
2: Hakkı Almanya Münih'ten sıradaki parça eşim Ganimet'e gelsin.
3: Ben Fadime Çanakkale'den, eşim Ferdi Mahmut ve o da arkadaşı Emre için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum.

İnsan bazen yaşadıklarına anlam veremiyor. İyi niyetinin karşılığı kırgınlık olunca kalbi yoruluyor. Ama yine de sevmekten vazgeçmiyor.

0: seni.
1: Ben Bolu Gerede'den Salih. Sıradaki parçayı çocuklarım Alperen ve Alparslan'a armağan ediyorum.
2: Gaziantep'ten Safiye Vural ben. Sıradaki parça her zerresine aşık oldum. Canım eşim Cuma Vural'ıma gelsin.
3: Ben Düzce'den benim Yavuz soyadım Baguç. Kibar Nur Gezer'e ve Koğuş arkadaşlarına ayrıca radyoya hediye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

Heba olan dünlerine yanan o kadar çok kişi var ki onlara da bu güzel eseri armağan edelim. O yangınlarınız tez zamanda sönsün inşallah. Hayatınız ve yaşantınız güzel olsun. Bir programın daha sonuna geldik. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Ve beklediğimiz an geldi. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver harika bir çarşamba gecesinde başlıyor. Keyifler nasıl, iyi misiniz? Tüm hazırlıklar tamam mı? Çaylar demlendi, kahveler köpürtüldü. Her şey hazır değil mi? Hadi başlayalım o zaman.

başka şarkıda da benzer bir ifade vardı. Her katil cinayet mahalline dönermiş ya. Acaba işimi tam manasıyla yaptım mı diye. Bu gönül katilleri de herhalde bizi terk ettikten sonra ya da aramızdaki ilişki bittikten sonra bizi yakından takip ediyor olabilirler. Belki bundan keyif bile alıyorlardır. Yani bizim moralimizin bozulması, hayatımızın yolunda gitmemesi bundan bile besleniyor olabilirler. İşte onlara inat gülümsemek, onlara inat hayatı güzel yaşamak gerekir belki de. Ya da umursamamak. Umursamamanın gücü çok güzel. Kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün. Biz doğru yolda, sakin ve emin adımlarla hayatımızı yaşamaya devam edelim.

Birine kızmadan önce onun hangi şartlar altında bu yaşam mücadelesine devam edebildiği fikriyle kendimizi tutabiliriz belki. Hiç bilemeyiz değil mi? Haklı dahi olsa iyice karşımızdakini anlamamız gerekir doğru bir tepki verebilmek için. Yoksa haklılık da belli bir noktadan sonra bir şey ifade etmiyor. Acaba ne alemli bir hastalığı mı var, bir zorluğu mu var, bir derdi mi var? Ama bu çağda bu da çok mümkün değil, değil mi? Mesajlarınızı bekliyorum 0507-977-0101. Kısa yazılı mesajlarınızla sıradaki şarkıları sevdiklerinize bu gecede armağan edebileceksiniz. Allah'ım.

İnsanız maalesef olumsuza odaklanıyoruz. Huyumuz böyle. İnsan hep acılarını düşünür ama sevinçlerini çok nadir düşünür. Çok mutlu olduğumuz günler de oldu. Güzel hatıralar da var. Ama onları çok fazla aklımıza getirmeyi tercih etmeyiz. Ve yarınlarla ilgili çok ümit varızdır. Yani yarınlar güzel olacak diye. Hemen ardından ekleriz. Bugünlerde dünlerin yarınları değil miydi diye. Bunu düşününce de moralimiz bozulur. İki arada bir derede kalırız, değil mi?

büyük sözler vermek ardında duramadıktan sonra bir anlam ifade etmese de yine de sevdiğiniz insan için bunu göstermek istiyorsunuz. Hani derler ya, gök gürültüsü çok ses çıkarır ama toprağı besleyen yağmurdur diye, yine bizim dilimize yerleşmiş bir ifade. Yağmasam bile gürle. Hadi bakalım hangisini esas alacağız kendimize? Habba Ölmez Çorum'dan sırf bizi dinlemek için kendine radyo almış, eşi yoldaşı Ufuk Ölmez'e ve kızı Peri'ye armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Habba Hanım sağ olun, var olun, kesenize bereket. Eksik olmayın. Terk eder.

0: acı çeken kalbe bak.
1: Bu dünyada tüm olasılıklar bizim içinde mevcut. Yani başımıza nasıl iyi bir şey geldiğinde neden ben diye sormuyorsak genelde sormuyoruz. Onlara hakkımız olduğumuzu düşünüyoruz. Başımıza bir musibet geldiği zaman da

Ben diye sormamız şu açıdan önemli olabilir. Hani ben bunu hak edecek bir hata yanlış yaptım mı? Yapmayabiliriz. Yani imtihan içinde başımıza gelmiş olabilir. Hepsi Rabbimizden. Aksaray'dan Betül, Muğla'da sizi dinleyen annem Fatma Akgün'e, abim Halil Akgün'e ve eşi Fatma Akgün'e, yengeme güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş memnuniyetle. Bizi ailece dinleyenler ayrıca çok mutlu ediyor. Televizyonlar kapalı ya da sesi kısık. Zaten yollarda bize kulak verenler, çalışırken kulak verenler var. Hepsini selamlayalım. İkinci Ferdi Tayfur geliyor.

0: Bu ne güzel bir şarkı, bu ne güzel bir yorum. Sıkça çaldığımız şarkılardan biri Dertler Benim Olsun radyolarınızdaydı. Burası Radyo 7, Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Mesajlarınız da var tabii ki. Kolay gelsin Çanakkale'den Enes, Manisa'da bizi dinleyen ablam Rabia Gül'e selam olsun. Sıradaki şarkı aynı zamanda tüm Manisa'ya gelsin demiş dinleyicimiz. Kaan abi, işim Samet Mert Balıkesir'de askerlik yapıyor. Her gece sizin yayınınızı dinliyor. Buradan eşime selam gönderiyorum ve onu çok sevdiğimi söylüyorum demiş. Hem eşin Samet'e hem de asker ocağında bizi dinleyen tüm Mehmetçiklerimize selam gönderelim. Ahmet Kaya çok isteniyor. Bu gece de onun güzel bir şarkısına yer vermek istedim. Benden selam söyleyin.
1: Yağmurdan çıkar gelirdim.

Hayatta pek çok tecrübe kazanıyoruz ve bu tecrübeler sayesinde ilerleyen günlerde karşımıza çıkacak tüm olumsuzluklara karşı bir kalkan oluşturabiliyoruz. Ya da bunların da gelip geçeceğini biliyoruz. Çözemeyeceğimiz her ne varsa da bunlarla yaşamayı öğreniyoruz yaş ilerledikçe. Yani sorunlarımız var, sırtımızda yükümüz var diye karalar bağlayıp hayata küsmemeyi öğreniyoruz. Bu belki de en büyük kazanımlarımızdan biri, öyle değil mi? Kaan Bey Küçükçekmece'den Mecnun İstanbul'dan Mecnun Aslan, sıradaki şarkıyı beni tanıyan herkese armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Kandıra'da bizi dinlemekte olan can kardeşim Fatih Yeşilyurt için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. İstanbul'dan ablaları Çiğdem ve Didem göndermiş bu mesajı. Ne güzel uyumlu isimler. Kayseri'den Emrah, şu an seyir halinde dinliyorum sizleri. Harika şarkılar çalıyorsunuz. Sıradaki şarkıyı At Çiftliği ekibine armağan ediyorum diyor. Biz de selamlarımızı gönderelim. Bakın, Türkiye'nin dört bir yanında her türlü işle uğraşanlar Radyo 7'ye kulak veriyor. Kolay gelsin.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: Sadece bazılarımız bu dünyaya bir hediye ya da bir adak olarak gönderilmedi bir başkası için. Kendimizi böyle adlandırmak, bu biçimde değerlendirmek zaten dakika bir, gol bir düşüncesini hemen canlandırıyor. Yani baştan teslim oluyoruz. Eğer karşımıza iyi niyetli olmayan insanlar çıkarsa bizim bu özverimizi, sevgimizi, ilgimizi, fedakarlığımızı bizim aleyhimize kullanmaya başlıyorlar. Hem büyük bedeller ödüyoruz hem de mutlu olamıyoruz karşılığında. Yani ne onunla mutlu olabiliyoruz ne de onsuz mutlu olabiliyoruz. Baştan yanlış. Kimseye adak değiliz.
1: Aşk

Manisa Demirci'den yazıyor Gökhan Bey. Gökhan Bey, Abalı Bağ evinden yazıyorum. Alanya'dan gelen misafirimiz Akif Bey için sıradaki parçayı istiyoruz. Siz değerli Radyo 7'ye selam olsun. Her gece sizinle izlemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Bağ evine ve misafirimize selamlarımızı gönderelim. Ankara'dan Azra, Elif ve Zümra, Gerede'de bizi dinleyen babamız Seçkin'e çok selam gönderiyoruz ve onu çok sevdiğimizi söylüyoruz. Düzce'den Belgin Trabzonspor maçı izlerken bir yandan da Radyo 7 dinliyorum. Sıradaki eseri tüm taraftarlara ve kalbimin sahibi Kaptan Emre'ye armağan ediyorum. Ay inanmıyorum, size yazarken gol attılar yazmış. Olsun. Gol de atarlar, gol de yerler. Spor böyle bir aktivite değil mi? Almanya'dan Hasan Tunç, tüm babalara ve benim babama armağan ediyorum. Güzel bir şarkı diye eklemiş. Biz de tüm babalarımıza armağan edelim. Şimdi yine beklenen, sevilen bir başka isimle devam ediyoruz.

Acılarımızı, üzüntülerimizi bazen eşyalara, bazen şehirlere, sokaklara yansıtıyoruz değil mi? Her ne bize onu hatırlatıyorsa ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Peki hatıralarımızı, zihnimizi, beynimizi nereye götüreceğiz? Ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, o da bizimle geliyor. Biraz mesaj okuyalım, bir hayli birikti. Kahramanmaraş'tan Merve eşini armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Lütfen sıradaki parçayı şu an çok uzakta olan, benim için çok değerli olan sevdiğime armağan eder misiniz diyor Kader Hanım memnuniyetle. Sizleri severek dinliyorum. Aylardır konuşmadığım, ayrı olduğum sevdiğim için bir şarkı istiyorum. Tokatlı'dan bir Maraşlı'ya gitsin diyor dinleyicimiz. Emre Karacaoğlan'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Adana'da bizi dinliyor demiş. Belki sizin için de çalalım. Müslüm Gürses tek bir şarkıyla bize yetmedi. Günlük dozumuzu gelin bu şarkıyla tamamlayalım şimdi.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977.

bana sorarsanız insan kendine karşı dürüst davranıp kendi değerinin farkında olduktan sonra ona rağbet olup olmaması çok da önemli değil. Yani kalabalıklar içinde olmaması, çok fazla arkadaşı dostu olmaması bence hiç mesele değil. Yeter ki kendimizi kayırmayalım, ne olduğumuzun farkında olalım. Bırakalım yalnız olalım, biz kendi kıymetimizi bilelim yeter. İstanbul Sancaktepe'den Hüseyin, uzun süredir yoktum programınızda. Sıradaki şarkıyı bana armağan eder misiniz? Selametle Aslan kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim benim, eksik olma. O gönlünden kopup bize yazdığın güzel sözler için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Cem sıradaki şarkıyı sevdiğim kadın Ankara Polatlı'da bizi dinleyen Semra'ma armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. İzmir Ödemiş'ten yazıyor bir diğer dinleyicimiz. Çok sevdiğim abime armağan ediyorum demiş ama adını yazmayı unutmuş. İzmir Ödemiş'e de karpuz ve patates diyarına da selamlarımızı gönderelim.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururu
1: aramıyorsa bari çaldırıp kapatsın, öyle değil mi? Bu bile bir şeydir. İstanbul'dan Fatih Sıra'daki şarkıyı Meryem'e armağan ediyor memnuniyetle. Kandıra'da bizi dinleyen can kardeşim Uğur'a gelsin sıradaki şarkı diyor bir diğer dinleyicimiz. Gaziantep'ten Safiye Vural, bütün aşk parçalarını eşim Cuma Vural'ıma armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Selamlar, ben Yozgat'tan Ayşe, bir de benim için şarkı çalar mısınız? Ayşe Hanım, çalmaz mıyız, size gelsin. Kim kime?

dizilerde izlediğimiz oyuncular bile haftanın belli günleri belli saatler arasında oyunculuk yapıyorlar. Arada mola veriyorlar. Bazılarımızsa günün 24 saati oyuncu gibi davranmak zorunda kalıyorlar. Bu şarkıda söylendiği gibi farklı nedenlerden dolayı. Yalandan gülüyoruz, yalandan mutluymuşuz gibi yapıyoruz. Yalandan hayattan keyif alıyor gibi yapıyoruz. Ama tüm bunlar üzerimizde öyle büyük bir yük ve baskı oluşturuyor ki belki de mutsuzluğumuzun en büyük sebebi bu. İçimizden geldiği gibi davranamamak, zorunluluklar ve sorumluluklar.

İzmir Ödemiş Bozdağ'dan yazıyor. Şefik Bey, Bozdağ bilirim. Çok da güzel bir yer. Eşim Cari ile birlikte sizi dinliyoruz. Selamlar demiş. İkinize de selam olsun. Bozdağ'a da selam olsun. İmkanınız varsa gidip görün, sorun. Çok güzel bir yer. Kaan abi, ben Eda Hollanda'dan yazıyorum. Sıradaki parçayı Sivaslı Engin Güzel'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Söyler misin abi demiş. Memnuniyetle söylerim kardeşim, sen hiç merak etme. Ben İrem Esen Mersin'den yazıyorum. Konya Ereğli'de bizi dinlemekte olan eşim Şehmus Bilgiç için istiyorum sıradaki şarkıyı. Canım eşim, seni çok seviyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Balıkesir'den selamlar. Kızlarla kahvenin başında oturuyoruz. Bize gelsin Nida, Nesrin, Pelin, Hanife ve Fadime.

Keşke tüm sevgiler karşılıklı olsa değil mi? Biz seviyoruz diye aynı temizlikle, aynı güzellikle o insan bizi de sevse. Bir yandan baktığımızda her şey böyle yürüse dünya cennet olurdu. İllaki sorunlar, problemler olacak. İstediklerimiz gerçekleşmeyecek, sevgimiz karşılık bulmayacak. Dünya imtihan dünyası.

binlerce gün fazla yaşasak ne olur ki? Boşu boşuna yaşadıktan sonra. Keşke bu şarkıda söylendiği gibi ömrümüze ömür katacak insanlar çıksa hep karşımıza. Bu bazen sevgili olur, arkadaş olur, dost olur. Bize eşlik edecek bir yaren olur. Ömrümüze ömür katarlar değil mi? İsmim Raşit. Benim için Derya Bedavacı'dan güzel bir şarkı çalar mısın Kaan demiş. Bu şarkı sana gelsin kardeşim.

0: Der ya bedavacı, yok öyle bedava dünya. O kısmı ben ekledim, yok öyle bir dünya şarkının adı. Süleyman Suriye'den dinliyoruz, herkese iyi geceler diliyoruz demiş. Biz de Suriye'ye selamlarımızı gönderelim. Çorum'dan iyi akşamlar. Hasan ve İpek kardeşime saygı ve sevgilerimle müsaadenizle bir şarkı ithaf etmek istiyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnci Çelik'ten armağan, İzmir Buca'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı gönlün yaralı olan herkese armağan ediyorum diyor Nisa Nur. Denizli Kale'den Faruk Bilgin, Biber Diyarı'ndan herkese selam. Sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Biz de bu vesileyle tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Başdoğu ailesi ve Yurdagül ailesi olarak sizi keyifle dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? Geniş ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Televizyon yerine Radyo 7'yi tercih etmeniz de bizi çok ama çok mutlu ediyor. Sıradaki şarkıyı aynı zamanda Şerife Hanım'a da armağan edelim. İşte çok sevilen bir ses Zara ve yine herkesin ezbere bildiği o harika şarkı.
1: Ben de...

ince bir mesaj var bu şarkıda. Kimler geldi? Hani senden daha büyük zararlar verdiler bana diye bir yandan da kendini de çok büyük bir şey zannetme gibi ince bir mesaj da veriliyor. Ya da bu benim kuruntum da olabilir. Kaan abi Şanlıurfa'dan selamlar, saygılar. Sıradaki parçayı canım eşim Necla'ya armağan ediyorum diyor Mehmet Ali kardeşim. Memnuniyetle Eskişehir'e de gönderelim bu şarkıyı. Kardeşim Dudunur Çalışkan'a gelsin diyor dinleyicimiz. Adını yazmayı unutmuş. Olsun, canınız sağ olsun. Bakalım bir diğer mesaja. İskenderun'dan Merve, nişanlım Samet Serttaş oğluna gelsin. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Hadi bakalım biz de hayırlısıyla Allah tamamına erdirsin diyelim.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Derler ya atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yanıp söner, bir umut verir, bir karanlıkta kaybolur. Böyle insanlar vardır hayatımızda. Denizli'den Berat Gece Vardiyası'na işe gidecek olan sevdiğim kadına güzel bir şarkı armağan ediyorum ve Radyo 7 ailesine gelsin. Ben Hasan, Konya'dan selamlar. Eşim Melike'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor memnuniyetle. Erzincan Tercan yollar üstünden Ali Baş, tüm jandarma personeline iyi nöbetler dilerim demiş. Kolay gelsin.

0: Maraş'tan ben Elif, iyi yayınlar. Benim için Mustafa Ceceli'den bir şarkı çalar mısınız demiş. Çaldık bile, size de göndermiş olduk. Hatay'dan dinliyorum. Arabada radyoda tesadüfen dinledim sizi ve sonra bağımlılık yaptı. Şimdi her gece bu saatlerde açıp dinleyip huzur buluyorum. Var olun diyor Ayşe Şahin hanımefendi. Teşekkür ediyoruz. Madem öyle beğendiniz, siz de bizi çevrenize, sevdiklerinize tavsiye edin, olur mu? İskenderun Er Eğitim Alayı'ndan sevgiler, sıradaki şarkıyı devrelerime ve bizleri dinleyen sevdiklerimize armağan ediyorum diyor Barış. Biz de alayınıza selam gönderiyoruz. Tam da oturdu bu söz buraya, bu şarkıda bizden size armağan olsun.
1: Geldim işte dostum,

çıkar bu dava bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış. Gözlerim kararmış, saçım ağarmış.

Tekirdağ'dan hediye sıradaki şarkıyı Ömrüm Serkan Akın'ıma armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ankara'dan Yaren şu an Hatay'da askerde olan canım koca Mustafa Ünsal'a selamlar. Onu çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar benden ona armağan olsun. Gaziantep'ten ben Serkan Fatma'ma tüm güzel şarkıları armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Çorum'dan Muammer severek dinliyorum. Avdayım şu anda. Benim için ve tüm sevdiklerim için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Sizin için gelsin.

Konya Nemlizade Kafe'den selamlar. Tüm misafirlerimize güzel bir şarkı istiyorum diyor. Hayırlı geceler demiş dinleyicilerimiz. Size hayırlı geceler, hayırlı kazançlar diliyoruz. Tüm misafirlerinize de selamlarımızı gönderelim. Bizi dinlemeye, dinletmeye devam edin, olur mu? Ve tabii ki çevrenize, sevdiklerinize lütfen tavsiye edin. Almanya'dan selam, sıradaki şarkı Özlem'e gelsin diyor bir dinleyicimiz. Yine Almanya Bayern bölgesinden Turgay, şimdi yazlık bahçede sizi dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle. Kocaeli Gebze'den dinliyor Nur. Şu an yolda Adana'ya giden Ahmet Kaptan'a ve sizi dinleyenlere sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Öyleyse kaptanlarımızı bir kez daha selamlayalım ve yolcularımızı tabii. Bu şarkılarla, bu programlarla yolculukların güzel geçtiği kanaatindeyim. Bu şarkı bizden size. Gücün

programımız bitiyor. Hatta 13 Mayıs Çarşamba günü de bitmek üzere. Birkaç dakika sonra Allah izin verirse yeni bir güne başlayacağız. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde inşallah yine Radyo 7'de buluşalım. 2 saat boyunca bir müzik ziyafeti çekelim. Hem de güzel sohbetlerimizle gecemizi en güzel biçimde değerlendirelim.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

şarkı bitti bir şeyler diyor. Fakat bizde başlıyor. Evet, programımız başladı. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Gölge ben. Burası harika bir radyo, Radyo 7. Dinledikçe daha iyi fark edersiniz. Sevenler, burası benim radyom diyenler zaten biliyor ama neden bunları tekrar ediyorum? Her geçen gün tavsiye üzerine veya radyoyu karıştırırken tanıştığımız çok insan var. Evet, Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Gerçi bir adamın dilindeki görünmez düğümün çözülmesi en çok şu işe yarar: dili hayra döner. Daha doğru, daha yerinde konuşur. Ve bu Allah'ın yardımına bağlıdır. Hoş geldiniz.

Ya biraz olumsuz bir cümle gibi geliyor. Yer yok bana bu cihanda. Ama hayatın gerçeği şu an beni dinleyenlerin içinde o kadar umutsuz halde olanlar olabilir ki. Allah yardımcıları olsun. Ama büyüklerin dediği gibi şükretmek için güzel şeylerin olmasına gerek yok. Kötü şeylerin olmaması da çok büyük

az önceki anonsumu tamamlayayım. Sevgili dostlar, bazı insanların içinden geleni söylemek gibi bir huyu vardır. Görünenin dışında maskesi yoktur yani. Böyle cümleleri yormaz, bahaneleri yoktur. Yürekten bakarsan öyle insanların halini anlarsın. Öyle insanlar samimi bulduklarına perdesiz davranırlar. Evet. Ve hislerinden eminse öyleleri geriye dönmez. Keşkeleri yoktur. Güven konusunda ve attığı adımlarda hassastır. Ve kendine göre haklı sebepleri vardır. Acaba şu an beni dinleyenlerden bazıları evet ya bu anlattığım benim diyor mu? Mesela gidenlerin arkasından yaşlı gözlerle bakmaz. Der ki lan günahıyla, sevabıyla, doğrusuyla, yanlışıyla bu hayat benim. Ben kendimle barışık yaşamayı seçtim. Ve evet işte bir önceki anonsla bağlantısı şu cümle. Böyleleri kendilerine derler ki, şu hayatta kendimden başka gidecek yerim yok. Bu nedenle yüreğime, ruhuma iyi bakmak zorundayım. Kimsenin orayı talan etmesine izin veremem. E bence de.

çok ihtiyacı olacağı her haliyle belli olmasına rağmen, ya bahçesinde kuyu olsa gider kuyuya taş atar, bir nevi kıymetini bilmez. Ve gün gelir bir damla suyuna muhtaç olur. Allah muhtaç eder. Ve Rabbimin lütfu, merhameti, gel gör ki o kuyu su vermeye devam eder. Bunu gönül ehli şöyle yorumlar. Zamanla insan öğrenir ki bazı insanlar isteseler de kötü olamazlar. Bazıları da isteseler de iyi olamazlar.

0: Celallenmeyi divane gönül.
1: Dönüp de
0: kış biter, bir gün yaz gelir. Ne okuyup ne yazarsın, dostun dosta şikarı avaz gelir. Kim kalmış ki bu dünyada, Ademoğlu zevki sefada. Söz vermiştik galip elada, verdiği söz cahile vız gelir. Edep şahlanıp bendini yıkmış, insanoğlu nefsine kanmış. Her yazın sonu sonbaharmış, yaprak düşer, gazel olur, toz gelir. Ay, kimi kime edersin şikayet? Gelmiş Azrail eder durur davet, gidecek bir yol bulursan şayet, bu can boğazdan gayet zor gelir.

Şimdi bir zamanlar derdini anlatacak birini bulmak kıymetliydi. Fakat artık öyle bir devre geldik ki, seviyorum diyorsa karşındaki, bunu belli etmeli. Yani derdini anlatacak kadar lisan bilen değil, derdi azaltacak insan lazım artık.

Şimdi biri öfkelense yaşadıklarına. Ama tabii isyan çok tehlikeli. Burada bir parantez açıp Allah kadere, hayata vesaire isyana düşürmesin, düşenlerden etmesin. Muhafaza etsin. Fakat insandır, acizdir. Acizliğin olduğu yerde öfke vardır. Öfkelense ve dese ki biri, her şey anlamsız. Bak düşün, her şey anlamsız derken bile o diyen için bu cümlenin bir anlamı var. Yalan mı? Demek ki kainatta hiçbir şey anlamsız değil. Senin bu cümlen bile. Ne kadar kıssandı.

sıradaki şarkı Gülmedi Talihim diyecek. Talih dendiğinde öyle bir devre çattık ki maalesef çoğunun aklına kumar geliyor. Kolay yoldan para kazanma. Halbuki o kolay yoldan geleceğini umduğun her neyse senden çok şey götürecek. Niye bu kadar eminim bunu söylerken? Ben bu aciz kardeşiniz daha bugüne kadar kumarla mutlu olana rastlamadım. Hayatına kumar girmiş birinin hayatının dağılmadığı, darma duman olmadığı vaki değildir. Çok net. Ve kainat bir gün sura üflenip de yerle bir edileceği ana kadar kumarla hiç kimse ne para kazanabilir ne mutluluk yüzü görebilir. Neden bu kadar eminim? Çünkü mutluluğu yaratan diyor ki kumarla uğraşan ebediyen saadet yüzü göremez. Allah diyor. Sonra insan işte diyor ki gülmedi talihim.

Evet, talih deyince, kumar deyince konu paraya geldi. Parayla ilgili belki en önemli konulardan biridir bu. İnsan paranın alabileceği şeylere paraya harcamalı. Zamanını, evet, paranın satın alamayacağı şeyler için harcamamalı.

Hadi bugün için uzun kamyon arkası yazısı tavsiyelerinden birini yapayım. Evet. Kimseyi küçümseyecek kadar büyük değilsin. Gün gelir, küçümsediğin şey için çok büyük bir bedel ödersin.

Kendi kendine geçmezken sözün, yollara takılıp kalırken gözün, yüzüne yansıyor bir acı hüzün, dayan be yüreğim, dayan. Duygulara ekerken gönül toprağına, ümitleri bağlarken gül yaprağına, ömür mevsimi geldi sonbaharına, dayan be yüreğim, dayan.

usta çırağında bir sorun fark eder yine. Çünkü dükkanda sürekli arkadaşlarıyla yarış halindedir. Sürekli böyle kendi aralarında bir yarış yapma derdindeler. Bir gün der ki, bak der oğlum, akıllı insan kimseyle yarışmaz. Tekrar eder, akıllı insan evlat kimseyle yarışmaz. Ve devam eder. Böylece kimse ona karşı kazanamaz.

şair diyor ki, ya da bu şiiri son okuyayım. Bir şiir var okumak istediğim, birazdan okuyayım. Söz vermiştim. Sosyal medyada bana mesaj yazanlardan bazılarının isimlerini okuyacağım. Evet, şöyle bir en yeniden itibaren sıralayalım. Zernişan Ocak Gülyeva, yüreğine sağlık demiş. Eyvallah. Şadiye Hanım sevgilerini iletmiş. Mehmet Bey Hollanda'dan, çok doğru tespitler Gölge kardeşim diyor. Teşekkür ederim. Evet. Tahir isimli bir kardeşimiz, ki bunu paylaşmayı düşünüyorum. Hatta ekran görüntüsünü aldım, saklayacağım. Bu tarz mesajları saklıyorum. Senden yediğim fırçanın üstünden tam bir yıl geçti. Sayende bir yıldır vakit namazlarıma başladım, kılıyorum. Allah senden razı olsun demiş. Eyvallah. O değil de şu an dinlemeye başlayan biri de tuhaf olmuştu. Bu adam kim böyle dinleyicilerine fırça mı atıyor diye. Bizim sözümüz kardeşimizin esprisidir. Gönül kırmadan olur.

Sevgili dostlar, canlar, burası Radyo 7 dinleyebileceğiniz en doğru radyo istasyonu. Yurt içinde, yurt dışında bizi dinleyen herkese selam olsun. Bakın, 17. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Türk halk ozanı Cevheri, o dönemin sıkıntılarını anlatmış şiirinde. Siz bugünle bir kıyaslayın bakalım, mevzu nerede? Hey ağalar, zaman azdı, düşmüşe el üşer oldu, küllükte sürünen eşek cins atla yarışır oldu. Palas üstünde yatmayan, bıyığına pala batmayan, porsuk ardından yetmeyen ceylana erişir oldu. Evlerinin önü yazı, yayılır turnası kazı, yaşına yetmedi kuzu, koçla vuruşur oldu. Gevheri der işler hata, katırlar baskındır ata, olur olmaz maslahata, çocuklar karışır oldu.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

0: sevda diyorlar başımdaki belaya, hasretle avuç açtım semaya. Gözü açık dalar oldum rüyaya, gözlerimi dağladım be güzelim gel de gör. Vay, bu acıya dayanır mı yürek? Tuz bastım ilaç bilerek. Artık tek kurtuluş, tek kurtuluş gitmek diyerek mezarımı kendim kastım. Gel de gör, gel de gör, gel de gör.
1: Gölge sizlerle.

0: bu dünyanın derdi biter mi?
1: Ne verdin?
0: Dünya dertsiz olur mu?
1: Ne alasın?
0: Çünkü dünya rahat yer değil. Çöze çöze ilerleyeceğiz. Her dağın karı kendine göre. Allah kimseye de kaldıramayacağı yük yüklemiyor. Yüklemesin de. Evet, Talha Bora Öge ben, namı diğer gölge. Dünyadan uzak bir yer arıyoruz. O zaman şu şarkıyla devam edelim. Dünyadan uzak.

Evet, bir gün gölge tavsiye etti diye belki biri tır ya da kamyonun arkasına şunu yazar, sen de görünce beni hatırlarsın. Ne kalana git, ne de gidene kal deme. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu bilir.

güven ne önemli, ne enteresan bir kavram değil mi? Güvenmek birine. Muhteşem bir benzetme okudum güvene dair. Dedim ki ya ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi mesele. Diyor ki güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı hep çizik gösterir. Hakikaten öyledir. Bir kırılmaya görsün. Sonrası zor.

gelip gider. Selamsız, yüreğimde yangın var, dumansız. Ben kime neyledim, ah be imansız. Herkes yuva kurar, dert gelir beni bulur. Bir garip kulum, ey dost mihmandarım. Yar yolunda ezik bir hizmetkarım. Belki bugün değil ama bil ki yarın araya araya gelir. Araya araya gelir. Bela beni bulur. Ah dostum. Benim hayatım böyle. Halden anlamayanlar gelir.

sevgili dostlar. Malumunuz hikmet ehli der ki, dua insanın en büyük görevidir. Evet evet. Allah'ın ihtiyacı var mı? Haşa, senin ihtiyacın var. Peki bunu görev addetmesi, düşün ki Allah bize karşı ne kadar merhametli. Bizim ondan istememizi istiyor. Fakat tabii insan kalbine o kadar lüzumsuz şeyler dolduruyor ki duaya yer yok. Ha? Ama malumunuz 1-7 temizlemek için önce orayı boşaltmak gerekir. Bizim şu kalbimizde bizi üzen, yoran, oraya zarar veren, kirleten ne varsa şöyle oradan çıkartıp tertemiz dualarla doldurmak lazım. Evet. Rabbim bunu başaranlardan etsin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yine buluşacağız radyomuz 7'de. O vakte kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Yani görevlerini aksatma, erteleme. Evet, bendeniz Talha Boravge, namı diğer gölgenizden huzurlu anlar dileklerimle şimdilik

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölgesizlerle sona erdi.